0: etmişlerdi. Son peygamberin Arapların arasından çıkması Yahudilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünürlerdi. Abdullah bin Selam, Medine Yahudilerinin ileri gelenlerindendi. Asıl adı Hüseyin idi. Babası ve dedesi gibi kendi de alimdi. Bir gün bilgisine güvendiği babasına şöyle bir soru sordu.
1: Baba, Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet, artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
2: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa?
2: İbrahim peygamberden bu yana tüm peygamberler İshak oğullarından çıkmıştır. Bu da öyle olacak. Olmazsa peygamber değildir. İnanma.
0: Abdullah bin Selam aldığı cevaptan tatmin olmamıştı. Kısa bir süre sonra peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Onun gelişini duyduğunda Abdullah'ın yüreğine bir heyecan düştü. Bir an evvel gidip onu görmeliydi. Düşündüğü gibi de yaptı. Peygamberimizin yanına gitti, ona birkaç soru sorduktan sonra Müslüman oldu. Resulullah Yahudilerle ilişkilerini düzenlemek istediğinde Abdullah bin Selam'dan yardım istedi. Abdullah şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, benim kavmimi görsen hayrete düşersin. İşlerine gelmediği zaman yalan söylemekten de iftira etmekten de çekinmezler. Şimdi gelsinler, Müslüman olduğumu öğrensinler, bak nasıl hakaret ediyorlar. Ben gizleneyim, sen önce beni onlardan sor, sonra ortaya çıkayım.
0: Peygamberimiz onun dediği gibi yaptı. Gelen Yahudileri topladıktan sonra onlara, aranızda bulunan Hüseyin bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Hüseyin ismini Abdullah diye değiştiren Resulullah'tı. Yahudi bilginleri şöyle cevap verdiler.
3: O bizim alimlerimizdendir. Babası da dedesi de alimdir. Kavmimiz içinde hayırlı, itibarlı insanlardır.
0: Peygamberimiz, peki onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz? Dedi.
4: Böyle bir şey olamaz.
5: İnanmıyorum.
6: Bu mümkün değil. Mümkün
4: değil bu. Nasıl olur da öyle bir aileden gelip de dinini bırakır?
1: Ey kavmim, işte buradayım.
7: İşte geliyor. Bunu nasıl yapmış?
1: Şimdi bana söyleyin. İçinizde Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı en iyi bilen kimdir?
4: Ataların ve sensin.
7: Aramızda bu konuda en bilgili olanlar sizlersiniz.
1: Öyleyse sözümü iyi dinleyin. Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
4: Sen aramızda en bilgilimizken nasıl dinini terk edersin?
6: Nasıl böyle söylersin?
1: Bildiğim için söylüyorum işte. Bizim kitabımızda geleceği söylenen peygamber bu zattır.
4: Hayır, bunu kabul edemeyiz.
7: Böyle bir şey olamaz.
1: Bakın, Resulullah Medine'ye geldiğinde onu görmek için insanların arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Gelin iman edin, bu nimetten mahrum olmayın.
3: Biz sana kavmimizin en şereflisi, en hayırlısı derdik.
4: Meğer en şerlisiymişsin.
6: Sözlerine güvenirdik, meğer aklın katmış.
3: Bundan sonra yanımızda itibarın yok.
1: Ya Resulallah, işlerine gelmeyince neler diyeceklerini size söylemiştim. İşte dediğim çıktı.
0: Yahudiler hışımla evi terk ettiler. Abdullah bin Selam ve ailesi ise Müslümanlığa canı gönülden bağlandı ve ölene kadar Müslüman olarak kaldı. Yahudiler kendi aralarında sürekli bu meseleyi tartışıyorlar, yeni gelen din üzerine konuşuyorlardı.
8: Ne dersin, bu o mu?
9: Evet, vallahi o.
8: Onun olduğundan emin misin?
9: Eminim.
8: Onunla ilgili ne hissediyorsun?
9: Vallahi eski halimde kalacağım. nefsimde ancak ona düşmanlık uyandı. Başka bir şey değil.
5: Efendim, size haberlerim var. Arapların peygamberini gördüm.
10: Arapların peygamberi mi? Bekledikleri adam gelmiş demek.
11: Nasıl biriydi anlatsana.
10: Bir köle olduğunu unutma. Ben sana söz hakkı vermedim.
5: Selman, iyi misin? Canın çok acıdı mı?
11: İyiyim, sağ ol.
5: Yüzünde hala onun parmaklarının izi var. Neden bu kadar sinirlendi anlamadım.
11: Yahudiler bu peygamberin kendilerinden çıkacağını zannediyorlardı. Arapların kendilerine üstünlük sağlaması fikrine tahammül edemiyorlar.
5: Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun?
11: Benim hayatım bunu aramakla geçti çocuğum.
5: Neyi? Anlayamadım.
11: Yüce Yaratıcı'nın bize ne söylemek istediğini anlamakla geçti benim ömrüm.
5: Bana anlatır mısın hikayeni?
11: Uzun bir hikaye. Dayanabilecek misin?
5: Elbette.
11: Peki. Ben İsfahan'da doğdum. Fars diyarında. Babam bulunduğumuz yerin ileri gelen adamlarındandı. Babamın dünyada benden daha fazla sevdiği kimse yoktu. Sevgisinden dolayı beni yanından hiç ayırmak istemezdi. Biz mecusiydik.
5: Mecusilik nedir?
11: Yani ateşe tapardık. Hiç sönmesine izin vermediğimiz bir ateşimiz vardı. Buraya bakma görevini de ben üstlenmiştim. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Kendisi bir gün başka bir işi olduğundan beni çiftliğe gönderdi. Sakın ola oyalanma, yoksa merak ederim diye de sıkı sıkı tembihledi. Yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kiliseye rastladım. İçeride ibadet eden Hristiyanların seslerini duyuyordum. Ne yaptıklarını merak ettim. Yaptıklarını seyrettim. İbadetleri çok hoşuma gitti.
5: Ben hiç kilise görmedim. Nasıl bir yer?
11: Büyük bir yer. İçine onlarca insan sığabilir.
5: Görmek isterdim. Sonra ne oldu?
11: Onların ibadetlerini görünce bunların inandıkları şey bizim dinimizden daha iyi diye düşündüm. Dinleriyle ilgili bilgi aldım. Eve gidişim gecikmişti. Babam telaşlanmış. Neden geciktiğimi sordu. Ben de olanları anlattım. Babam, o dinde hayır yoktur. Senin atalarının dini ondan daha hayırlıdır dedi. Ben ısrar edince kiliseye tekrar gideceğimden korktu ve beni yalnız başıma dışarı çıkarmamaya başladı.
5: Senin kaçmandan mı korkuyordu?
11: Sanırım. Ben de evimizdeki hizmetçilerden birini kiliseye gönderdim. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğrenmiştim. Onlardan Şam'a gidecekleri zaman bana haber vermelerini istedim. Onlar da Hristiyan tüccarlardan oluşan bir kafilenin Şam'a gideceğini söylemişler. Ben de bir fırsatını bulup evden çıkarak onların yanına gittim. Birlikte Şam'a hareket ettik.
5: Buna nasıl cesaret ettin?
11: Gerçekliğinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu.
5: Şam'da ne yaptın peki?
11: Oradaki en büyük din aliminin kim olduğunu sordum. Beni bir psikoposla tanıştırdılar. Ona bu dine girmeyi ve yanında Hristiyanlığı öğrenmeyi istediğimi söyledim. Kabul etti. Yanında yaşamaya başladım. Rahip iyi bir insan değildi. Onun davranışları beni bu dinden soğutuyordu. Çünkü insanları sadaka vermeye teşvik ediyor, gelen paraları kendisi için saklıyordu. Derken adam öldü. Cemaati onu defnetmek için toplandılar. Onlara adamın yaptıklarını anlatmadan edemedim. Önce bana inanmadılar tabii. Ben de onlara sadaka paralarını biriktirdiği 7 küp dolusu altını gösterdim. Bunun üzerine o kadar sinirlendiler ki adamın cenazesini bile gömmediler.
5: 7 küp dolusu altın mı? Ne kadar çok para biriktirmiş.
11: Evet, maalesef. Sonra onun yerine bir rahip geldi. Bu adam gerçekten samimi bir Hristiyandı. Gece gündüz ibadet ederdi. Allah'tan korkardı. Onu çok sevmiştim. Hatta daha önce onu sevdiğim kadar kimseyi sevmemiştim. Sonra bu zat da ölüm döşeğine düştü. Ondan sonra kimin yanına gideceğimi bilmiyordum. Senden sonra kimin yanına gitmemi bana tavsiye edersin, ne yapmamı emredersin diye sordum. Bana, vallahi bugün yeryüzündeki insanlar arasında sana tavsiye edebileceğim kimse kalmadı. Ama ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yakınlaşmış. Gölgesi üzerimize düşmüştür dedi.
5: Peki o peygamberin özelliklerini de söyledi mi?
11: Evet, sen az önce gelen peygamberden bahsederken...

0: verilen malı asla kendisi yemez, ailesine de yedirmezmiş. Sırtında peygamberlik mührü varmış.
1: Peygamberlik mührü de nedir?
0: Bir çeşit ben. Sırtında bir ben olması gerekiyormuş.
1: Anladım.
0: O rahip bana eğer gücün yeterse o diyara git diye tavsiyede bulunmuştu.
1: Sen de bu yüzden mi buraya geldin?
0: Yok, hayır. Buraya gelişimin hikayesi daha başka.
1: Nasıl oldu da buraya köle olarak geldin peki? Anlattıklarına göre zengin bir adammışsın.
0: Öyleydim. Yola çıktığımda bir kafileye rastladım. Onlara belli bir ücret karşılığında beni istediğim yere götürmelerini teklif ettim. Kabul ettiler. Ücretlerini verdim. Sonra buraya yaklaştığımızda beni bağlayıp bir köle gibi şu Yahudi'ye sattılar.
1: İnanamıyorum. Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
0: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
1: Hayat hikayenden çok etkilendim. Ben de senin yaptığını yapabilir miydim bilmiyorum. Çok cesurmuşsun.
0: Sen de cesur bir çocuksun. Ama umarım benimki gibi bir macera yaşamazsın.
1: Aslında bahsettiğimiz kişi, yani peygamber olduğunu söyleyen geleli bayağı olmuş, ben bugün gördüm.
0: Evet, öyleymiş. Benim de geç haberim oldu.
1: Peki onu görmeye gidecek misin?
0: Elbette. İlk fırsatta hem de.
1: Ben de seninle gelebilir miyim?
0: Olur. Ama sahibimize hissettirmeden gitmemiz lazım.
1: Ben evden giriş ve çıkış saatlerine dikkat ederim. Yarın çarşıda işi var. Sana haber veririm.
0: Peki. Anlaştık.
2: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ve an Enes'in radıyallahu anh, enne Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem, ahara leyleten salatel işâ'i ila şatril leyl, thumma akbele aleyna bi vecihi ba'dema salla fekal, sallan nâsu ve rakadu, ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazı

0: Namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, "Halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz," buyurdular.
1: عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم آزادلısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da, onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa, Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.''

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة.
1: Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık," dediler. "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız?" dedi. "Evet, sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara "Niçin toplandınız?" diye sordu. Onlar "Bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık," dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi," buyurdular.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın."

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, İlim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyurulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم ف فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun."

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث.
1: أسامة بن زيد radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.''

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: وقفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek, buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin

Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri ölümü istemesin. Vakti gelmeden evvel ölmek için dua etmesin. Zira ölünce ameli kesilir. Halbuki müminin hayatta kalması onun hayrını arttırır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır.
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbn Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: محمد بن عباد'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O insanların arasını bozmak için laf taşımaktır.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Subhanallahi midade kelimatihi, Subhanallahi midade kelimatihi, Subhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.

0: من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mes'ud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
2: Hadislerle İslam az sonra.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah'a iman. Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak. Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili Peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Çok sayıda heyetin Medine'yi ziyaret etmesinden dolayı İslam tarihinde Hicretin 9. senesi heyetler yılı olarak isimlendirilir. Bu meyanda Bahreyn bölgesinde yaşayan 13 kişilik bir heyet uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından Medine'ye gelir. İslam'ı öğrenmek için birçok zahmete katlanan heyet Allah Resulü'nün huzuruna çıktığında heyetin sözcüsü "Ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemize anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun" der. Bunun üzerine Resulullah onlara Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmelerini, namazı dosdoğru kılmalarını, zekatı vermelerini, Ramazan orucunu tutmalarını tavsiye etmiştir. Allah Resulü'nün dünya ve ahiret saadetini elde edebilmek için bilgi isteyen bu heyete tavsiye ettiği Allah'a iman, kalple tasdik, dille ikrar ve organlarla amel etmekten oluşan bir bütündür. Yani Allah'a iman etmek, Allah'ın varlığını, birliğini, onun eşi, benzeri, ortağı ve dengi hiçbir varlığın olmadığını bilerek tasdik etmek, bu bilgiyi ikrar etmek ve bu doğrultuda yaşamaktır ki, bütün bu unsurlarıyla Allah'a iman, mümin olmanın ilk şartıdır. Allah'a iman, iman esaslarının temeli, tüm peygamberlerin tebliğinin ortak noktası, insanların İslam'da davet edildikleri ilk esas, bir insanın yapabileceği işlerin en hayırlısı, aynı zamanda insanı yoktan var eden ve insana sayısız nimeti bahşeden yüce yaratıcının onun üzerindeki hakkıdır. Esasen Allah'a iman, onun yüceliğini, bir ve benzersiz olduğunu, kulluğa layık olanın sadece o olduğunu kalpten tasdik etmektir. Tasdikin makamı ise kalptir. Bunun için Allah Resulü, kim kalbiyle tasdik ederek Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederse, Allah onu cehenneme haram kılar buyurarak, Allah'a imanın kalbi boyutuna dikkat çekmiş, ebedi mutluluğa ancak imanın kalpte yerleşmesiyle erişilebileceğine işaret etmiştir. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'in bir kimsenin gerçek anlamda iman etmesi kadar, imanın tadını alabilmesini de gönülden iman etmiş olmasına bağlamış ve gerçek imanın ancak Allah'ı her şeyden çok sevmekle mümkün olabileceğini söylemiştir. Bu bağlamda Yüce Allah da masivanın yani Allah'tan başka her şeyin sevgisinin Allah sevgisinin önüne geçmemesini istemiştir. Çünkü Allah'a iman etmek, en çok O'nu sevmeyi, her halükarda O'na güvenip dayanmayı ve O'na gerektiği şekilde saygıyı gerektirir. Kişi bu vecibelerini yerine getirir ve Allah'ı Rab, İslam'ı din, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönülden benimserse, imanın tadını almış demektir. Aynı şekilde kişi Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir, Allah için engel olursa imanını olgunlaştırmış, kemale erdirmiş demektir.
Allah'a imanın kalple tasdikten sonraki boyutuysa dille ikrardır. Kulun gönlünde, kalbinde var olan Allah'a iman bilinci daima diri tutulması gereken bir olgudur. Bunun için Peygamberimiz Allah'a imanı ifade eden sözcüklerin sıkça telaffuz edilmesini, ibadetlerin de bu bilinçle eda edilmesini istemiştir. Bu bağlamda o, La ilahe illallah kelimesini hiçbir amelin fazilet bakımından geçemeyeceğini bildirmiş, böylece müminlerin gönüllerinde yer eden bir olan Allah'a iman bilincini dilleriyle de sürekli ikrar etmek suretiyle canlı tutmalarını hedeflemiştir. Allah'a imanın üçüncü boyutuysa, imanın gerektirdiği şekilde amel etmektir ki, Allah inancının gönüllerde kök salabilmesi ve hayatın her alanına yansıyabilmesi, onun gereğince yaşanmasına bağlıdır. Çünkü Allah'a iman, sadece zatında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde Allah'ı bir ve tek kabul etmekten, buna gönülden inanmaktan ve inancını açıkça dile getirmekten ibaret değildir. Bu sadece Allah'ın uluhiyetine imandır. İmanın hayatı şekillendirmesi ve olgunluğa erişmesi, ibadetin ve kulluğun da sadece Allah için yapılmasıyla ve inancın davranış olarak hayata yansımasıyla mümkündür. Nitekim Peygamberimiz Allah'a imanın amelle olgunlaşacağını ve imanda zirveye çıkabilmenin yolunun ibadet ve amelle mümkün olabileceğini belirtmiştir. Bu çerçevede onun İslam'ın 5 temel esas üzerine bina edildiğini zikrettiği hadisinde Allah'ın birliğine imandan sonra namaz, oruç, zekat, hac'dan oluşan 4 temel ibadeti sayması iman-amel birlikteliğinin en temel göstergelerindendir. Bununla beraber onun nelerin kendisini cehennemden kurtaracağını ve cennete koyacağını soran bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermesi de, Allah'a imanın gönülde başlayıp bütün bedene yayılan ve fiiliyata dökülen bir inanç olduğunun göstergesidir. Hiç şüphesiz Allah'a imanla hayatın ferdi, içtimai, ahlaki, insani ve ilmi olmak üzere bütün yönleri arasında bir bağ vardır. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de Allah'a iman konusunun insanın bireysel, toplumsal ve evrensel boyutlarıyla ilişkisi açık bir şekilde görülür. Bu konuyla bağlantılı olan her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Varlığım elinde olan Allah'a yemin olsun ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız gibi hadisler hep bu olguyu destekler mahiyettedir. Görüldüğü üzere Hazreti Peygamber bir yandan Allah'a imanla hayatın tüm alanları arasında bağ kurarken, diğer yandan da Allah inancını en ufak şekilde de olsa zedeleyecek her türlü davranış, söylem ve eylemden insanları sakındırmıştır. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesine, ayrıca güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bunların yanında Allah'a inanarak hayat sürenleri ve imanına zarar verecek eylem ve söylemlerden kaçınanları cennetle müjdelemiş, Allah'ı Rab edinip ona gönülden bağlanan kimsenin cenneti hak ettiğini, Allah'tan başka ilah yoktur sözünün bilincinde olanlara şefaatini vaat etmiştir. İşte nebevi öğretide Allah'ın birliğine iman etmek ve bu

doğrultuda yaşamak, hem mümin olabilmenin hem de ahirette mükafata erişebilmenin tek yoludur. Ve Allah'a iman, kalple tasdik, dille ikrar ve gereğince amel etmek şeklindeki üç ana unsur bir araya gelince kemale erer. Bu bağlamda Allah'a iman, soyut bir inanç, kuru bir söz ve hayata yansımayan bir duygu değildir. Allah'a iman, kişinin hayatına anlam katan, yaşam tarzını belirleyen, fikir ve kararlarına yön veren en güçlü saiktir. Allah inancı sadece kişiyle Allah arasında var olan gizli bir bağdan ibaret değildir. O, insanın yüce yaratıcıyla olan bağında belirleyici olmakla beraber, kendisiyle, ailesiyle, toplumla ve bütün varlık alemiyle münasebetlerini de düzenleyen bir olgudur. Allah'a iman, kişinin dünyada yaratılış gayesine uygun bir yaşantı sürmesini sağladığı gibi, onu ahirette de Rahman'ın rahmetine ulaştırır. Bundan dolayı Allah Resulü, kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman ederse, o kişi için cennetin 8 kapısı açılır. Onların hangisinden dilerse ondan girer buyurmuştur.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları la havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
0: وعن

0: جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse, göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak edici şu 7 günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
2: عبد الله بن بسر رضي الله عنه anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر.
1: Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun, buyurdu.
0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
1: عبد الله بن عمر أول سالم دن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının. Çünkü zan sözün en yalanıdır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
3: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: harftir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona, "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار تحرم على كل قريب هين لين سهل
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به
2: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise, şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim.

0: Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم
3: شريد بن سويد رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
2: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
3: أبو بردة بن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer رضي الله عنه bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Buhari'nin diğer bir rivayeti de şöyledir: bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, büyük günahlar nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak dedi. Bedevi, sonra hangisidir deyince, gamus yemini buyurdu. Ravi Abdullah bin Amr diyor ki, ey Allah'ın Resulü, gamus yemini nedir dedim. Resulullah, bir Müslümanın malından alabilmek için yalan yere edilen yemindir buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Alıcı hak ve sorumlulukları. İslam, sosyal hayatın sağlıklı bir gelişme gösterebilmesi için fertlerin her hakkı sahibine vermelerini ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmelerini öğütler. Aynı şekilde ticarette alıcı konumunda olan mümin bir insanın dikkat etmesi gereken konular olduğuna işarette bulunur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde karşılıklı rıza ile gerçekleşmesi istenen alışverişin yanında dürüstlük, sorumluluk, iyi niyet, helali harama riayet ve aldatmama yönünde ilkeler de belirlenmiştir. Buna göre alıcının alışverişte dikkat etmesi gereken özellikleri de şöyle sıralayabiliriz. Her işte dürüstlüğü emreden İslam dini alıcının dürüst olmasını ister. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dürüst tüccarın ahirette peygamberlerle beraber olacağını müjdeleyerek bu özelliğin her mümin alıcıda bulunmasını ister. Alıcı iyi niyetli olmalıdır. Satıcının bilgisizliğinden veya gafletinden yararlanarak haksız bir kazanç elde etmeye çalışmamalıdır. Alıcı alışverişinde helal harama dikkat etmelidir. Alıcı alışverişte yalandan, yeminden kaçınmalıdır. Alıcı aldatmadan kaçınmalıdır. Nitekim Allah Resulü, "Aldatan bizden değildir" hadisiyle aldatmanın hayatın her aşamasında yerildiğini göstermiştir. Aldanmanın önlenebilmesi için alıcı yapacağı alışverişte doğru bilgiye sahip olmalıdır. Alıcı faizli alışverişten kaçınmalıdır. Alıcı malı değerinin altında alabilmek için satıcının zor durumlarını kollamamalıdır. Satıcının paraya çok ihtiyacı olur, alıcı da bunu hissederek malı gerçek değerinin çok altında bir fiyata almak isterse, bu da dinen doğru bir hareket değildir. Alıcı borçluysa ödeme vaktinde borcunu vermelidir. Hazreti Peygamber de "Şüphesiz insanların en hayırlısı borcunu en iyi ödeyendir" buyurarak, borçlunun borcunu ödemesine işaret ederken bunu da en güzel şekliyle yerine getirmesini öğütlemektedir. Borçların unutulmaması ve anlaşmazlık halinde belge vazifesi görmesi için yazmaya bağlanması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in müdayene ayetinde belli vadeye kadar olan borçlanmanın yazılması istenmiştir. Bu da İslam toplumunda fertler arası ilişkilerin daha düzenli yürüyüp anlaşmazlıkları ortadan kaldırmasını hedef almaktadır. Alıcı satıcıya iyi davranmalı, güzel ilişki içinde olmalıdır. Sosyal ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesi için herkesin birbirine güvenle iyi muamele içinde bulunması gerekir. Şimdi de satıcı hak ve sorumluluklarına bakalım. Alışverişin bir tarafını alıcı, diğer tarafını da satıcı oluşturduğundan, insanların birbirlerinin ihtiyacını gidermede alıcıya düşen sorumluluklar daha çok önem arz etmektedir. İslam dini alıcıya dürüst olmasını, yalan söylememesini, iyi niyetli olmasını, helal harama dikkat etmesini, aldatmadan kaçınması gerektiğini emrettiği gibi alıcıya da aynı hususları emreder. İslam dininin satıcıda bulunmasını öğütlediği özelliklere ayrıca şunları ilave edebiliriz. Satıcı alacağını almada kolaylık sağlamalıdır. İnsanların ticaret hayatında karşılaştıkları en önemli problemlerden biri alacak verecek davasıdır. Bu durumda alacaklının da borçlunun da birbirlerine ödemelerde kolaylık göstermeleri, satışında, satın alınışında, borcu ödeyişinde cömert ve kolaylaştırıcı davranan kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti çünkü bu adam satınca kolaylık gösterir, satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi hadisleriyle rahmet elçisi sevgili peygamberimiz tarafından öğütlenmiştir. Dolayısıyla ticaret hayatında satarken, alırken, verirken kolaylık göstermek mümin insanın prensibi olmalıdır. Ayrıca borçlular alacaklının mühlet vermesini tabii bir hak gibi görmeye başlar ve kendilerini sıkıntıda göstererek ödemelerden kurtulmak isterlerse bu da hakkı kötüye kullanma olur. Alacaklı bu tutumdaki borçlusuna kolaylık göstermeyebilir. Borcun gereksiz ve mazeretsiz olarak geciktirilmesi Hazreti Peygamber tarafından zulüm olarak nitelenmiştir. Satıcı kara borsacılık yapmamalıdır. Hazreti Peygamber de uzak yerden mal getiren rızıklanmış, kara borsacıysa lanetlenmiştir. Bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar ve onları piyasaya sürmezse, Allah Teala onu cüzzam hastalığı ve iflasla karşı karşıya getirir buyurarak kara borsacılığı yasaklamıştır. Satıcı tekel oluşturmamalıdır. İslam dini, fertlerin hakkını alabilmesinde bir takım güçlüklere yol açan engellerin kaldırılması doğrultusunda ilkeler belirlemiş, tekelciliği ve spekülasyonu yasaklamıştır. Ekonomik hayattaki tekelleşme eğilimi ve tekeller konusunda İslam, servetin yalnızca zenginlerin ellerinde dolaşan bir devlet olmaması ayetiyle tavrını net bir biçimde ortaya koymuş, ekonomik değerler üzerinden şahıs ve zümre tekelleşmesine olumlu bakmamıştır. Hazreti Peygamber'in piyasaya gelecek malın pazar dışında karşılanmasını, şehirlinin köylü yani üretici adına satış yapmasını doğru bulmayışı, piyasada oluşturulabilecek tekelciliğin, aldatma ve simsarlığın önüne geçmek düşüncesiyledir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, ithalatçıları piyasa dışında karşılamayın, kim karşılayıp bir şeyi satın alırsa, bu durumda mal sahibi pazara geldiğinde vazgeçme hakkına sahiptir buyurarak, üreticinin aldanmasından yararlanan uyanıklara fırsat tanımamıştır ve piyasada üreticinin de hakkının korunmasını sağlamıştır. Tüccarları yolda karşılayıp, çarşı durgun, fiyatlar düşük, mala rağbet yok gibi sözlerle üreticiyi aldatanlara imkan tanımayıp, tekelciliğe de kapıları kapalı tutmuştur. Satıcı, sattığı malı fahiş fiyatla satmamalıdır. Satıcı, müşterisini aldatmaktan kaçınmalıdır. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz, bizi aldatan bizden değildir buyurarak aldatıcılık vasfını yermiştir. Bu anlamda mal, olduğundan farklı gösterilmemeli, yemin edilerek alıcıyı etkilemeye çalışılmamalı ve ölçü ve tartıda da son derece dikkatli olunmalıdır. Satıcı, sonradan meydana gelebilecek düşmanlıklara engel olabilmek için alışverişlerini kayıt altına almalıdır. Satıcı, haram kılınmış malların alım-satımını yapmamalıdır. Yenilip içilmesi haram olan şeylerin ticaretinin yasaklandığını, şüphesiz Allah bir topluma bir şeyin yenilmesini haram kıldığı zaman, onlara bu şeyin satış bedelini de haram kılar hadisinde açık olarak görmekteyiz. Doğumdan ölüme kadar hayatın bütününe bakan iyi kötü, acı tatlı hayatın her yönüyle ilgili düzenlemeler getiren İslam, ticareti ve ticaret erbabının sahip olması gereken ahlaki esasları Kur'an ve sünnet vasıtasıyla fert ve toplumlara bildirmiştir. İslam bu konuda da bütün insanlığa dünya ve ahiret gerçeği ve dengesini esas alan bir hayat düzeni sunmayı hedeflemiştir. İslam dininin emir ve yasakları bir bütün ve ön yargısız olarak incelendiğinde, ilahi sistemin adalet prensibini en temel esas olarak kabul ettiğini kolayca görürüz. Ancak İslam'ın öngördüğü bu ekonomik sistemin iyi kavranabilmesi için onun bütüncül bir gözle değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bütüncül bir dünya görüşüne sahip olan İslamiyet'in teori ve pratikte birbirinden kopuk parçalardan ibaret bir yapıymış gibi ele alınması, Kur'an'ın ve sünnetin özüne aykırıdır. İslam dinine göre insanlar, yalnız yasalarla ve maddi yaptırımlarla hedeflenen sosyal adaletin tahakkukuna yeterli katkıda bulunamayacaklarından, bir takım ahlaki müeyyidelerle cimrilikten, israftan, zengin-fakir ayrımından, dünya malına aşırı bağlılıktan sakındırılmıştır. Ahiret hayatının, bu dünya hayatının sonsuzluğa uzanan devamı ve muhasebe yeri olacağını, asıl ceza ve mükafata ahirette kavuşulacağını vurgulayarak, insanın başıboş bırakılmadığı inancıyla, kişinin otokontrol mekanizmasını işleterek zulümden ve başkalarının hukukunu çiğnemekten kaçınmasını teminine çalışmıştır.

0: kişiye hayatının ekonomik, sosyal, siyasal, ilmi ve diğer bütün boyutlarında ahlaklı davranmasını öğütlemiştir. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, serbest piyasa özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi ilkeler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak, temelde bir güven meselesidir. Sistemin hem fertler hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gerçeğine dayanması gerekir. Ticaret ahlakı, İslam'ın genel ahlak anlayışından ayrı olmayıp, onun önemli bir parçasıdır. Bu sebeple genel olarak ticaret erbabında bulunması arzu edilen özellikler, aynı zamanda her Müslümanda bulunması gereken iyi niyet, sözde ve özde doğruluk, güvenilirlik, çalışkanlık, kanaatkarlık ve paylaşımcılık gibi temel insani ve ahlaki erdemlerdir. Çünkü yalan söylemek, verdiği sözde durmamak, ölçü ve tartıda hile yapmak, müşteriyi aldatmak, emeksiz kazanç sağlamak, haksız kazançla elde edilen paralardan hayır yapmak veya sadaka vermek, piyasa kızıştırmak, kara borsa, fahiş fiyat, fırsatçılık gibi kişisel ve toplumsal zararlara yol açan tutum ve davranışlara tevessül etmek, İslam dininin kesinlikle söküp attığı cahiliye devrinde sıkça görüldüğü gibi ilkel karakter yapı tezahürleridir. İslam'da her hak ve imkanın, nimetin bir sorumluluğu ve külfeti vardır. Dolayısıyla insanoğlu elindeki bütün nimetlerin şükrünü yerine getirerek sahip olduğu nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Bu da öncelikle kendine, çevresine ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmesiyle mümkündür. Çünkü hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Kul hakkını diğer bütün hakların önünde tutan İslam, fakirin yoksulluğunu sömürerek ömür boyu fakir kalmasını hedef alan tekelciliği toptan reddetmekle kalmayıp, kar ortaklığına katılabilmesi için fakire sermaye niteliğinde ödünç para vermeyi öğütler. Üretim anlayışı, sömürü amaçlı olmayıp, insan mutluluğunu ve refahını hedef almıştır. Tüketimi artırma gayesiyle üretim öngörülmediği gibi, fazla üretim kapasitesinin sosyal, manevi ve kültürel gelişmeye yöneltilmesi amaçlanmıştır. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal adaletin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Fiyatların serbest piyasada oluşması öngörülürken, ahlaki olmayan ticari davranışların, haksız kazanç temin etmeye yönelik gayretlerin görülmesi halinde, fiyat yükselmelerini frenlemek, tüketiciyi korumak veya bazı durumlarda üreticiyi himaye etmek maksadıyla, üretici-tüketici zincirinde zulme ve haksızlığa meydan verilmeyecek şekilde fiyat sınırlamasına başvurulabileceği bildirilmiştir. Diğer yandan, satın aldığı mal ve hizmetten marjinal faydayı amaçlayan ve tüketimde tercih sırasına uyarak bilinçli davranan tüketicinin durumu göz önüne alınarak, reklamın aldatıcı, yalan beyan ve tanıtım şeklinden uzak, mal ve hizmetlerin olumlu olumsuz yanlarını gösterici, onu bütün özellikleriyle tanıtıcı, meşru rekabet esası çerçevesinde genel ekonomik bünyeye zarar vermeyecek dürüstlükte olması gerekir. Ekonomik faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesinde temel unsur insandır. Kişinin ahlaki prensiplere bağlı kalması ve davranışlarını bu çerçevede düzenlemesi halinde, kişisel ve toplumsal düzeyde yaşanan huzursuzluklar ve dengesizlikler ortadan kalkabilir. Kısaca İslam, Müslüman tüccarın ticaret ahlakının ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında belirlenmiş bu esaslar doğrultusunda oluşmasını arzulamakta, işveren, işçi, satıcı, alıcı, pazarlamacı, üretici, tüketici, paylaşan, paylaştıran konumundaki kişinin sahip olduğu her türlü imkanı kendisine, çevresine ve bütün bunları yaratıp bahşeden Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasını öğütlemektedir.
1: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardı. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez.

halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel, dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve ''Ya Resulallah, beni tanıdın mı?'' dedim. ''Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun.'' dedi. Ravi devamla diyor ki, ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükseninceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ''Ya Resulallah, bana abdesti öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleri ile beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur." şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu:

0: ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürüm işine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır. İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.
4: Kamu spotu.
5: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz.
6: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
4: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
8: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsanal hadyi hadyu Muhammed.
7: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır.

Kur'an-ı Kerim ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ebu'l-Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer diyor ki, ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu. Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

0: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavuz'la konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet, hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmak istemem.

Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum dediğinde ise, Efendimiz, o şifa değil, bilakis hastalıktır buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez buyurmuştur. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." dedi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
3: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa? Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin.
4: Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
5: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm. Ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
6: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
0: 34. Bölüm.
6: Selman'ın yolculuğu İran'da başlamıştı. Hak dinin ne olduğunu bulmaya ömrünü adayan bu genç, Medineli bir Yahudi'ye köle olarak satılmış ve yolu en sonunda Medine'ye düşmüştü. Peygamberimizin bulunduğu şehre geldiğini duyan Selman, onu görmek için sabırsızlanıyordu. Efendisinin dikkatini çekmeden Resulullah'ı görmeye gitmek istiyordu. Nihayet bir gün bu fırsatı yakaladı.
7: Selman! Sahibimiz akşama kadar gelmeyecek. Bugün gidebiliriz.
5: Öyle mi? Birkaç parça yiyecek hazırlamıştım. Onları alayım çıkalım.
7: Tamam, ben seni dışarıda bekliyorum. Yaklaştık. İleride gördüğün kalabalık var ya.
5: Evet.
7: Onlar onun arkadaşları. Bazılarını bir önceki seferde yanlarında görmüştüm.
5: Yaklaşalım biraz daha. Merhaba.
6: Peygamberimiz merhaba diye yanıtladı Selman'ı.
5: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Fiziği muntazam. Ruhunun güzelliği de tavırlarına yansıyor. Eğer aradığımı bulduysam, yaşadığım her şeye değer. Rahip bana son peygamberin özelliklerini sayarken, sadaka olarak verilen şeyleri asla kendisine veya ailesine kullanmadığını, ancak hediye olarak verilen şeyleri kabul ettiğini söylemişti. Şu sepettekileri ona ikram edeceğim. Bakalım neler olacak. Sizin memleketinizi bırakıp buraya geldiğinizi duydum. Beraberinizde sizin gibi göç eden arkadaşlarınız varmış. Şu gördüğünüz yiyecekleri sadaka olarak vermek istiyordum. Kabul ederseniz sevinirim.
6: Peygamberimiz teşekkür ettikten sonra bu yiyeceklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emretti. Kendisi hiç yemedi.
5: Bu bir. Ama emin olmam lazım. Ama ben size de ikram etmiştim. Almadınız.
6: Peygamberimiz, biz peygamberler sadaka malından yemeyiz, dedi.
5: Şunu da hediye olarak getirmiştim. Siz de buyurun lütfen.
6: Resulullah bu hediyeyi kabul etti.
5: Acaba bundan kendi yiyecek mi bakalım? Evet, ikramımdan kendi de yedi. Bu da iki. Son bir işaret kaldı. Onu da görürsem hiç şüphem kalmayacak. Rahip bir de nübüvvet mühüründen bahsetmişti. Sırtında bir yerde adeta peygamber olduğuna dair bir işaret varmış. Bir müddet civarında bulunursam sanırım onu da görürüm.
6: Selman aradığı ilk işareti bulmuştu. Çok heyecanlıydı. Artık fırsat buldukça Resulullah'ın yanına geliyor, onunla sohbet ediyordu. Derken bir gün peygamberimizin sırtındaki nübüvvet mührünü de gördü. İçi içine sığmıyordu. Ağlayarak peygamberimize sarıldı.
5: Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Yıllardır aradığım şeyi buldum. Hamdolsun. Binlerce şükürler olsun. Demek buraya köle olmamda da, buraya getirilmemde de bir hikmet varmış.
6: Ashab-ı kiram yıllardır peygamberimizi aradığını söyleyen bu adamı hayretler içinde izliyordu. Selman gözyaşları içinde konuşmaya devam etti.
5: Ya Resulallah, ben sizi bulabilmek için ta Fars diyarından geldim.
6: Peygamberimiz Selman'ın hikayesini dinlemek isteyince Selman anlatmaya başladı.
5: Ben Ram Hürmüz'ün Cey köyünde dünyaya geldim. Dedelerimden Behbüzan İran hükümdarlarındandır. Babam bulunduğumuz köyün lideriydi. Gözün alabildiğince topraklarımız vardı. Babam bana çok düşkündü. Başıma bir kötülük gelmesin diye üstüme titrerdi.
6: Selman'ın hayat hikayesi hem Resulullah'ı hem de ashabını çok etkilemişti. O anlattıkça dinleyenler ağlıyordu. Bu koca yürekli adama saygıları artmıştı. Artık Selman, Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından biriydi.

0: Peygamberimizin Medine'ye geldiğinde yaptığı işlerden biri, Medine ve çevresinde yaşayan ve birbirine düşman olan unsurlardan barış içinde yaşayan düzenli bir toplum oluşturmak oldu. Bunun için Medineli Araplar ve Yahudiler Enes bin Malik'in evinde toplandılar.
1: Herkes geldiğine göre toplantıya başlayabiliriz. Biliyorsunuz, Medine'de artık 3 grup olarak yaşıyoruz. Biz Müslümanlar, İslamiyet'i kabul etmemiş Araplar ve siz Yahudiler. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır.
2: Evet, bundan sonra bir arada yaşayacağımız için bazı düzenlemeler getirmemiz gerek.
3: Güvenliğimiz sağlanmalı.
2: Her birimizin dini değerlerine saygı gösterilmeli.
3: Konuşulacak bir sürü mesele var.
1: Medine'de nüfusun büyük çoğunluğunu biz oluşturuyoruz. Evs ve Hazreç'ten Müslüman olmayan çok az kişi kaldı. Dolayısıyla bizim liderimiz Resulullah'tır. Medine'de kurulacak yeni devletin başkanı da o olmalıdır.
3: Adaletli olmanız şartıyla kabul edebiliriz.
1: Peki. Resulullah'ın sizler için hazırlattığı bir antlaşma metni var. Maddeleri size okuyayım. Adaletli olup olmadığına siz karar verin.
2: Oku bakalım, dinliyoruz.
3: Dinliyoruz.
4: Oku bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli Müslümanlarla onlara tabi olanlar içindir. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar. Kureyş'ten olan muhacirler ve Medineli Müslümanlar kendi aralarında adet olduğu üzere birbirlerinin kan diyetlerini öderler. Müminler kendi aralarında bu tip borçları bulunan hiç kimseyi bu durumda bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Hiçbir mümin diğer müminin aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır. Müminler kendi aralarında haksızlık yapan ya da bunu tasarlayana, müminler arasında bir karışıklık çıkarmaya çalışan kimseye, bu kişi onlardan birinin evladı bile olsa mani olacaklardır. Hiçbir mümin bir kafir için bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. Yahudilerden bu antlaşmayı kabul edenler, düşmanla işbirliği yapmadığı müddetçe Müslümanlar onlara yardım edecektir. Üzerinde anlaşmazlığa düşülen herhangi bir konu çözümü için Resulullah'a götürülecektir. Okumaya devam ediyorum. Diğer maddeler şöyle. Medine'ye dışarıdan yapılan saldırılarda Müslümanlarla Yahudiler birlik olacaklardır. Böyle bir savaş esnasında Yahudiler, müminler gibi savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Yahudilere sığınanlar onlardan sayılacaktır. Yahudilerden hiç kimse Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkamayacaktır. Bir savaş gerçekleştiğinde Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Hiç kimse müttefiklerinin aleyhinde bir girişimde bulunamaz. Medine mukaddes bir yerdir. Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine'ye saldıracaklara karşı yardımlaşma yapılacaktır. Yahudiler Müslümanlar tarafından barışa davet edilirse bunu derhal kabul edeceklerdir. Şayet Yahudiler Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Evet, maddeler bunlar. Şimdi gelin üzerinde konuşalım.
0: Bazı Yahudi kabilelerin katılımı geç olmuş olsa bile Yahudiler sözleşmeyi kabul ettiler. Resulullah bu antlaşmayla kendisinin başkan olduğu bir şehir devleti kurmuştu. Yahudilerin maddeleri kabulüyle merkezi otorite tamamen Peygamberimize ait oluyordu. Medine şehir devletini kuran bu yazılı metinle şehirde yaşayan tüm grupların katıldığı siyasi bir yapılanma meydana getirilmişti. Medine'nin kalbi Mescid-i Nebevi'ydi. Yapımı 7 ay kadar süren bu mescidin temelinde taş kullanılmış, duvarları kerpiçle yükseltilmişti. Peygamberimizin kalması için inşa edilen ev ise yan yana sıralanmış küçük odalardan oluşmaktaydı. Bir insanın elinin tavanına ulaşabileceği bir yükseklikte yapılan bu dairelerin kapıları ise kıldan mamuldü. Bu odacıklar mescide bitişikti. Mescit sadece ibadethane olarak kullanılmıyordu. Müslümanların bir araya geldikleri, her türlü kararın alındığı yerdi. Ayrıca fakir, kimsesiz ve barınağı olmayan Müslümanların kalabileceği bir kısım da yapılmıştı. Buraya Suffa denilirdi. Peygamberimiz kalacağı yer tamamlanınca Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılarak kendi odalarından birine yerleşti. Vakit namazları Resulullah'ın imamlığında kılınıyordu. Güneşin hararetinin arttığı bir gün Müslümanlar dayanamayıp peygamberimize geldiler.
3: Ya Resulallah, sıcağın şiddeti arttı.
4: Namaz kılarken dayanmamız zor oluyor. Müsaade edersen mescidin üstünü kapatmak istiyoruz.
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul edince çalışmaya koyuldular. Hurma gövdelerinden direkler dikildi. Onların üzerlerine kalaslar atıldıktan sonra hurma yapraklarıyla ısır otu serildi. Fakat bu tavan kaplaması yağan yağmurların mescide dolmasına engel olamıyordu. Hatta bir gün yağan yağmur sebebiyle mescidin zemini balçık haline geldi.
5: Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü haç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
0: Peygamberimiz bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve zemine denildiği gibi ince kum serildi. Bundan sonra yağan yağmurlar çamur haline gelip de insanları rahatsız etmedi. Yatsı ve sabah namazları vaktinde hava karardığı için mescidin aydınlatılması da önemli bir problemdi. Önceleri hurma dalları ve yaprakları yakılıyordu. Bir gün Temimi Dari temin ettiği iki kandili Mescid-i Nebevi'ye astırdı. Akşam olup da Müslümanlar mescidin aydınlık olduğunu görünce hem sevindiler hem de şaşırdılar.
6: Ne güzel olmuş. Bunları kim getirdi acaba?
7: Kim yaptırmış gerçekten?
0: Peygamberimiz bunu kimin yaptırdığını sordu.
8: Temimi Dari yaptırmış ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, sen mescidi nurlandırdın, Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın diyerek

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi der. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men senne fil islami sünneten haseneten felahu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh. Min gayri en yenkusa min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
3: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını

0: hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
1: Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar, bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah, her şeyi gözetleyicidir, buyurmuştur. Ayete göre, iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye." buyurdu.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aize, "Sen otur. Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

0: Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri ya Resulallah mazlum olana yardım ederim fakat zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin. İşte bu ona yardımdır buyurdu.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki İnsanlar da seni sevsin," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cami ve ezan, Allah'ın evine kutlu çağrı. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh, Medine'deki mescidi yeniden inşa etmek istemiş, halk bunu hoş görmeyerek onu olduğu gibi bırakmasını talep etmişti. Hazreti Osman dedi ki, ben Allah Resulü'nü şöyle derken işittim, her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin bir benzerini bina eder. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse mescitleri namaz ve zikir için kendine yer yurt edindiğinde Allah onun bu durumuna gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü mahallelerde mescitler inşa edilmesini, buraların temiz tutulmasını ve güzel kokularla kokulandırılmasını emretti. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim sarımsak veya soğan yemişse bizden ya da mescidimizden uzak dursun ve evinde otursun. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir hadiste Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ancak üç mescide ibadet maksadıyla gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensardan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber, insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine, namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirrabbi, Resulullah'ın düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden birisi yanıma geldi ve bana ezanı öğretti.'' diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah, ''Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu tekrarlayarak ezan oku.'' buyurdu. Ömer bin Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde sizden biri de Allahu Ekber, Allahu Ekber derse, sonra müezzin Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde o da Eşhedü en la ilahe illallah derse, ardından müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde o da Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derse, sonra müezzin Hayye ala salah dediğinde o La havle ve la kuvvete illa billah derse, sonra müezzin Hayye alel felah dediğinde o La havle ve la kuvvete illa billah derse, ardından müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde o da Allahu Ekber, Allahu Ekber derse, sonra müezzin La ilahe illallah dediğinde o da bütün kalbiyle La ilahe illallah derse cennete girer. Ma'dan bin Ebu Talha el-Yamuri anlatıyor. Ebu Derda bana evin nerede diye sordu. Hıms şehrinin dışında bir köyde diye cevap verdim. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, Resulullah'ı şöyle derken işittim. Bir köyde üç kişi bulunur da ezan okunmaz ve orada namaz kılınmazsa şeytan onlara musallat olur. Sen cemaate

devam et. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ezanla kâmet arasında yapılan dua geri çevrilmez. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki sevabı bilselerdi, ezan okumak ve birinci safta yer almak için aralarında kura çekmekten başka bir yol bulamazlar ve sonunda kura çekerlerdi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Müezzin sesini ulaştırmak için ne kadar güç sarf ederse o kadar bağışlanır. Kuru ve yaş ne varsa hepsi onun lehine şahitlik eder. Cemaatle namaza katılan kimseye de 25 namaz sevabı yazılır ve 2 namaz arasındaki günahları affedilir. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim ezanı işitince

0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazilmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur derse, kıyamet günü şefaatim ona helal olur. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik ve subhanallahi adede ma huve halik. Vallahu ekber misle zalik. Velhamdülillah misle zalik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
3: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine? Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira etmiş olursun dedi. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile, 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin. Esma binti Yezid el-Ensariye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse, Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Kun fid dunya ke enneke garib ev abiru sebil.
2: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim, farklılık arz etse de ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: Kibir ve gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayet-i kerimemiz Estaizu billah İnne Karuna kâne min kavmi Musa. Cenab-ı Hak buyurdu ki Karun, Musa'nın kavminden birisiydi. Böylece hem ismiyle hem de aidiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de andığı ender şahsiyetlerden birisi. Peygamberleri saymazsak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de isimlerine yer verdiği çok az sayıda

kişi var. Bunlardan bir tanesi de Karun ve Hak Teala bize onu tanıtarak başlıyor ayet-i kerimeye. İnne Karun'a muhakkak ki Karun kâne min kavmi Musa. Musa'nın kavmindendi. İlginç olan Karun'un o günkü Firavun'un yönetiminin önemli bir bileşeni olması. Nitekim Cenab-ı Hak buyurdu ki ve Karun ve Firavun ve Haman. Bu üçlüyü birlikte andı. Karun, Firavun ve Haman. O lekad ca'ahum Musa bil bayyinati. Festekbaru. Musa onlara beyinat ile geldi. Apaçık ayetler ile geldi. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın karşısındaki kitle tamamen Kıptilerden oluşan Firavun ve onun tayfası değil. Yanı sıra Karun da var. Ve belli ki Karun'un adamları da bu işe dahil. Ve bunlar Firavun'un soyundan değiller. Başta Karun olmak üzere bunlar kavmiyeti itibariyle, milliyeti itibariyle İsrailoğullarından olan kimseler. Fakat çok zenginler ve yönetimle iş tutuyorlar. Yönetim yani Firavun'un yönetimi bir yandan İsrailoğullarını köleleştirmiş, onlara çok vahim bir biçimde zulmediyorken, diğer yandan aslen İsrailoğullarından olan ama çok zengin servetlere sahip bulunan Karun ve maiyetindekiler Firavun yönetiminin bir parçası. Belli ki o günkü toplumun iktisadi boyutunu temsil ediyor. Ekonomik gücünü temsil ediyor. Kim o? Karun. Ve ne kadar ilginçtir ki ayeti kerimede Cenab-ı Hak Karun'u, Firavun'u, Haman'ı aynı satırda andığı yerde ilk sırayı Karun'a veriyor. Böylece bizlere kıyamete kadar daha etkili olanın sermaye gücü olduğuna işaret etmiş oldu. Firavun bir bakıma siyaseti temsil ediyor, yönetimi temsil ediyor ama sıralamada sermaye gücünü temsil eden Karun'dan sonraya kalmış. Anlaşılıyor ki Karun'un Firavun üzerinde nüfuzu var. Zenginliği dolayısıyla. Nitekim bugün de neredeyse bütün yönetimler güçlü ekonomik odakların baskısı altındadır. Çoğu yönetimler bu baskı altında sürüklenir. Hatta zaman zaman şekillenir. Karun bu denli zengin ve Firavun ile iyi ilişkiler içerisinde, halbuki kendi kavmi inim inim inliyor. Bu da gösteriyor ki bunların dünyevileşenleri, dünyayı esas alanları açısından ırk temeli de bir yerden sonra çok önemli değil. Önemli olan zenginlik, önemli olan servet, önemli olan nüfuz. Bugünkü Siyonizm de benzer bir yaklaşım sergiliyor. Eğer kendi zulmüne iştirak etmiyorsa, kendi yaklaşımını benimsemiyorsa, birilerinin İsrailoğullarından olması, Yahudi olması onların çok da umurunda değil. Çünkü Yahudilik onlar için artık bir din değil, dünyayı sömürmek istedikleri ve üstünlüklerini dünyaya dayattıkları bir ideoloji artık. İşte bugün dünyayı kasıp kavuran bu anlayışın köklerinde Karun gibiler var. Bunlar Firavun'la iş tutup her türlü zulme imza atıyorlar. Musa'nın kavmindendi de ne oldu? Febegâ aleyhim. Cenab-ı Hak diyor ki onların üzerine taşkınlıkta bulundu. Kendi kavmini falan tanımadı. Zenginlikten gelen taşkınlığını Firavun yönetimiyle de işbirliği yaparak kendi insanlarına yaşattı. Ayet-i kerime bu çarpık tutumu çok belirgin ortaya koyuyor. Kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Musa'nın kavmindendi ama onların üzerine azgınlık etti. Biz de sanıyoruz ki sırf Firavun kendi ırkından değil diye İsrailoğullarına zulmediyor. Meğer İsrailoğullarından birileri Firavun'la işbirliği yapıyor, zenginlik ve servet elde etmek uğruna kendi kavmine zulmediyor. Dolayısıyla olay bir ırk meselesi değil, olay bir zulüm meselesi, bir istikbar meselesi, bir büyüklenme meselesi. Çünkü Firavun'un derdi sadece İsrailoğulları olsaydı, Karun'a da aynı şekilde zulmetmesi gerekirdi. Karun da İsrailoğullarından ama Karun'u yanında tutuyor. Çünkü Firavun zayıf olanın üzerine çöküyor.
وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم. Toplumu belli katmanlara ayırmış, zayıf olan katmanların canını yakıyor, onları sömürüyor, en ağır ve zorlu işlerde çalıştırıp aşağılıyor onları. Yoksa eğer ırk temelli baksaydı, Karun'a da aynı muameleyi yapması gerekirdi. Ama o güç temelli baktığı için, kuvvet temelli baktığı için, Karun ve mahiyetindekileri, belki emsallerini kayırdı, onları yanında tuttu. O kadar Firavun'la yan yanaydılar ki, Cenab-ı Hak bu üçlüyü birlikte andı. وَقَارُونَ وَفِرَعُونَ وَهَامَانَ Muhtemelen Haman da askeri gücü, iş gücünü temsil ediyor. Firavun idari yani siyasi gücü temsil ediyor. Karun ise iktisadi gücü temsil ediyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın sıralamasında ilk sırayı almış. Kim bu Karun dediğimizde ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ Biz ona hazineler verdik. Nice altınlar, mücevherler, kıymetli metaller, taşlar, kunuz bunların hepsinin içerisine girer. Başta altın ve gümüş olmak üzere o kadar çokmuş ki مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ Bu hazinelerin anahtarları لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ Kalabalık adamları zora sokuyormuş. O kadar ağır geliyormuş. Anahtarlarını taşımak bile onar on beşer kişiye ağır geliyormuş. Bil usba. Letenu'u bil usba. Ki bunlar ulil kuvva. Öyle çelimsiz kimseler değiller. Güçlü kuvvetli adamlar. Onar on beşer güçlü kuvvetli adam düşünün. Bunlar anahtarları taşımakta zorlanıyorlar. İz kâle lehu kavmuhu. Hani kavmi ona demişti ki diyor Cenab-ı Hak. La tefrah. Şımarma. Gelen bu zenginlik ile, gelen bu imkanlar ile insanın yoklandığı sınav, böbürlenme sınavı, kendini bir şey zannetme sınavı, Allah'ın verdiğini değil, kendi kazandığını sanmak, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak değil de, kendi başarısı olarak bilmek. Bu ne getirir? Gurur getirir, kibir getirir. Nitekim Cenab-ı Hak buyurdu ki innel insane leyatğa en ra'ahu istagna. İnsan taşkınlığa yönelir. Ne zaman? Kendisini müstağni gördüğünde. Ne demek kendisini müstağni gördüğünde? Kendisini kendisine yeter gördüğünde ben kazanıyorum. Ben başarıyorum. Ben yapıyorum bu işi. Beceriyorum bunu. Sonuca kendim gidiyorum. Bu yaklaşım kişiyi taşkınlığa sevk eder. Halbuki kul Cenab-ı Hak ne kadar çok verirse versin, unutmamalı ki bunu Allah Azze ve Celle veriyor. Kendisi ne kadar emek sarf ederse sarf etsin, ne kadar zekasını, stratejisini itina ile kullansın, hazırlasın, hiç fark etmez, neticeyi Allah'tan bilmelidir. Çünkü akledip şuna uyanmalı ki, kendisinin benzeri binlercesi hatta yüz binlercesi, daha zeki, daha itinalı, daha stratejik davranıyor, daha hevesli, daha iştiyaklı, daha girişimci yaklaşıyor ama onlar elde edemiyorlar. Dolayısıyla kul bu çıplak gerçekliği net bir biçimde görmeli. Allah onu zirveye taşısa da "Hâzâ min fadli rabbi" diye Hazreti Süleyman gibi "Bu benim Rabbimin lütfu." Çünkü Allah Hazreti Süleyman'a mülkün en yükseğini, doruk noktasını nasip etti. Öyle bir yönetime, güce erke kavuştu ki, en doruğa gelmişken kalktı dedi ki, هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي Bu benim Rabbimin lütfu. لِيَبْلُوَنِي Beni sınamayı diliyor. اَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ Şükür mü edeceğim, yani Rabbimi tanıyıp, bunun ondan olduğunun farkında mı davranacağım, yoksa, nankörlük edip yok mu sayacağım? Benim başarım olarak, benim gücüm, benim etkim, benim yetkim olarak mı göreceğim? İşte taşkınlığa giden süreç bu. Kulun elindekilerle şımarması. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ Ona kavmi demiş ki, yani İsrailoğulları. Çünkü onlardandı ya,
Ayetin girişinde min kavmi Musa gördük. Musa'nın kavminden. Dolayısıyla kitap ehli bir tabana sahip bu kişi. Kendi tabanından insanlar, İsrailoğullarından kimseler buna dediler ki bak bu kadar mülke, servete kavuştun, bu kadar zenginliğe kavuştun ama la tefrah, şımarma ha. İnna Allah la yuhibbul ferihin. Bilesin ki Allah Azze ve Celle şımaranları sevmez. Ferah öyle bir sevinç hali ki kişinin kendisini üstün hissettiği, kazanımlarını kendisinden bildiği bir türden sevinç ki ona şımarıklık diyoruz. Kazanımlarını kendinden bilen ve böylece şımaranlar çok tehlikeli bir noktaya yaklaşmış olurlar. Zira bir davranışı Allah sevmiyorsa ve Kur'an'da bu böyle tanımlanıyorsa onun akıbeti feci olur. Nitekim Karun'un akıbeti de feci olmuştur. Allah bir kimseyi sevmedi mi bitti. Allah'ın sevmediğini okulun hücreleri de sevmez. Allah'ın sevmediğini okulun bedeni de sevmez. Allah'ın sevmediğini okulun üzerinde yürüdüğü toprak, zemin de sevmez. Okulun içine çektiği, soluduğu hava da sevmez. Allah'ın sevmediğini hiç bir şey sevmez. Çünkü her şey Allah'ın kuludur ve Allah'tan yanadır. Allah'la zıt düşen, Allah'ın sevmediği bir kimse her şey ile zıtlaşır. Ve bu kişi bu durumundan çıkıp Allah'ın sevdiği bir duruma geçmediği sürece akıbetini düzeltemez. Akıbeti kararır onun. Kurtaramaz kendisini bundan. O yüzden kavminden, demek ki İsrailoğullarından henüz daha aklı başında kimseler vardı. Kalktılar, Karun'u uyardılar. Dediler ki bak sen şu anda varlık ile imtihan oluyorsun. Mal ile imtihan oluyorsun. Ve bizim gözlemimiz sen şu anda şımarıyorsun. Bu şımarıklığın senin akıbetini karartabilir. Çünkü Allah şımaranları sevmez. İnna Allah la yuhibbul ferihin. Nereden anladılar şımardığını? Baktılar ki Firavun'a yanaştı. Firavun'la birlikte hareket ediyor. Onun zulmüne destek veriyor. Firavun'un ekonomik durumu zorlaşsa o parasal destek veriyor ona. Onun iktisadını ayakta tutmasına destek oluyor. Sonra da başka zaman Firavun ona destek çıkıyor. Kim bilir istediği arazileri mi veriyor, istediği işleri mi mazlumlara yaptırıyor. Karşılıklı bir çıkar ilişkisi bu, parazit bir ilişki. Ekonomik gücü elinde tutan çevreler ile siyasi gücü elinde tutan çevreler arasında yaşanır. Bir de buna Haman'ı eklediğinizde, Haman da siyasi gücü ayakta tutan askeri güçtür. Hem yurdun içerisinde hem dışarısında hiyerarşiyi, güvenliği temin eder. Ama değil mi ki bu güvenlik zulüm temelli bir güvenlik? İsrailoğullarını yesumunehum su'el azabi, azabın en beterine uğratıyorlar. Yuzebbihune ebnâ'ahum, oğullarını kesip duruyorlar.

0: ve Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sıraya göre en önemlisi. Kur'an-ı Kerim gibi evrensel bir kitapta alemlere rahmet olarak gönderdiği ve kıyamete kadar insanların hidayet kaynağı olarak Cenab-ı Hak ellerine verdiği bu kitapta bu numunenin özenle işlenmiş olması, kim bilir kıyamete kadar benzer bir modelin sahada hep çalışacağı hususuna dikkat çekiyor olabilir. Karunlar İsrailoğullarından dünyada iktisadi gücü ellerinde tutmaya devam edecekler. İdari gücü ellerinde tutmaya düşkün bulunan ve bu uğurda her türlü zulmü yapmaya göze almış firavunları istedikleri gibi yönetecekler ve bu saçayanın üçüncü bileşeni olarak askeri ve beşeri gücü yöneten kolluk kuvvetleri de, idariler de bu zulüm düzeninden memuriyetleri dolayısıyla çıkar elde etmeye çalışacaklar. Ancak ne var ki tarihte hiçbir zulüm sistemi ayakta kalamamıştır. Çünkü Allah zalimi sevmez, zalimleri sevmez. O yüzden bir dönem sonra bunların sonunu getirir. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Zulmedenler yakında görecekler, bilecekler. Nasıl bir devrilme devrilecekler. Okuduğumuz bu ayeti kerime Kasas suresinin yani 28. surenin 76. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah

âlâ temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah, peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler, hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem, uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak, ''Ya Rab, Ya Rab'' diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu. Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
2: Hazreti Peygamber, buyur, dilediğini sor dedi.
3: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü. Siz anlattıkça, cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şeyi sormam.
2: Allah'ın kutlu elçisi, aferin. Sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
2: Hazreti Peygamber

0: Bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim," dedi.
1: "Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun, buyur."
0: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır," dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi konuşmasına devam etti. "Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır," dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
2: Hadislerin hikayeleri. Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hakkını ayırmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlık ya Resulallah," diye cevapladılar Peygamberimizi. Resulullah, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Ebul Haysem Efendimiz'i ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona, "Sakın sağ mal koyuna dokunma," buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.

0: Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir

0: bir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Safvan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.

Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir.

0: Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının.
1: Peygamberimiz ve hayat az sonra. Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اِلَّا كَانَ الَّذ۪ي اَعْطَاهُ اَفْضَلَ مِمَّا اَخَذُ
1: Allah'ın verdiği nimet karşısında kulun elhamdülillah diyerek hamd etmesi o nimetten daha değerlidir. İnsanoğlunun yaratılıştan getirdiği özelliklerden biri de kendisine yapılan iyiliklere karşı teşekkür etmesidir. Her ne kadar bazı insanlar nankörlükleri sebebiyle bu ahlaki özelliğe sahip olmasalar da insanların genelinde minnettarlık hep ola gelmiştir. Bir insandan gördüğümüz iyilik, yardım ve destekten dolayı ona teşekkür etmeyi borç bildiğimiz gibi, bizleri yoktan yaratan, türlü güzelliklerle donatan, yaşatan, kendisine sığındığımızda rahmet ve desteğiyle yardım eden ve bize bizden daha yakın olan Rabbimize teşekkür etmeyi de öyle borç bilmeli, her halükarda ona hamd etmeliyiz. Yaşantılarıyla insanlığa örnek olan peygamberlerin tamamı Allah'a hamd etmekten asla geri durmamışlardır. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa bir rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz de ibadetlerini tamamladıktan, yedikten, içtikten, elbise giydikten, uykudan uyandıktan, hapşırdıktan, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra Rabbine hamd etmiştir. Resul-i Ekrem'e hal hatır sorulduğunda Allah'a hamdolsun cümlesiyle karşılık vermiştir. Peygamber Efendimiz hoşuna giden bir şey gördüğünde hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise her halükarda Allah'a hamdolsun demiştir. Mümin bir nimete kavuştuğunda o nimeti kendisine verenin Allah olduğu, o dilemedikçe hiçbir iyiliğe ulaşamayacağı bilinciyle hamd eder, Rabbine teşekkür eder. Yine mümin bir sıkıntıya maruz kaldığında işte o sıkıntının ancak Cenab-ı Hak tarafından kaldırılacağı şuuruyla hamd eder, onun desteğine muhtaç olduğunu dile getirir. İslam medeniyetinin oluşmasında önemli bir yeri olan kitapların ilk cümlesi besmele ile başlamış, Allah'a hamdla devam etmiştir. Bizler de Rabbimizin ayetlerini ve Peygamber Efendimizin hadislerini aktarma imkanını bulduğumuz bu çalışmadan dolayı Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hamd yani övgü, saygı, iyilik ve güzelliklerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kırk hadiste iman.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Sizlere bu bölümde Peygamber Efendimizin mirasıyla ilgili malumat arz edeceğim inşallah. Peygamber Efendimizin mirasına geçmeden önce onun geçim kaynakları hususuna temas etmek gerekir. O, çocukluk ve gençlik çağlarında amcası Ebu Talib'in himayesindeyken evin geçimi konusunda, özellikle ticari faaliyetlerinde ona yardımcı olmuştur. Ebu Talib seferlerinde onu da beraberinde götürüyordu. Hazreti Peygamber'in zengin bir hanım olan Hazreti Hatice ile evlendikten sonra da ticari faaliyetlere devam ettiği de bilinmektedir. Peygamberliği döneminde de Mekke'de muhtemelen ticarete devam ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı üzere müşriklerin taaccüp ederek "bu nasıl peygamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor" şeklindeki ifadelerine bakılırsa, o çarşı pazarda İslam'ı tebliğ ve ihtiyacını temin yanında muhtemelen alışveriş de yapıyordu. Hazreti Peygamber ne peygamberliği ve ne de devlet başkanlığı karşılığında herhangi bir ücret almıyordu. Kur'an-ı Kerim'de onun görevi karşılığında ücret istemediğine ve karşılık almadığına dair pek çok ayeti kerime bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Medine döneminde gerek mecburi vergilerden ve gerekse fakirlere verilmesi gereken nafile sadakalardan hiçbir şekilde faydalanmazdı. Vergilerin ve zekat gelirlerinin kendisi ve aile fertleri için helal olmadığını söylerdi. Peygamber Efendimizin geçim kaynakları ana hatlarıyla şunlardır. Enfal suresinin 41. ayetinin hükmüne göre ganimetin 1/5'inden aldığı hisse. Ayette geçen Allah ve Resulünün hissesi bir kalem kabul edilirse bu humusul humus, 1/5'in 1/5 yani %4 oranındadır. Hazreti Peygamber yine Enfal suresinin 41. ayetine göre savaşa katılan gazi sıfatıyla savaşa iştirak eden gazilere dağıtılan 1/4'ten de hissesine düşeni almıştır. Bunların dışında Hazreti Peygamber safi denilen ve ganimet taksim edilmeden önce başkomutanın seçip beğendiği maldan sembolik olarak almıştır. Bu aldığı bazen bir kılıç, bazen bir at, bazen bir köle veya cariye veyahut da herhangi bir eşya olmuştur. Peygamber Efendimiz hediye kabul ederdi. Dolayısıyla onun bir gelir kaynağını da kendisine hediye edilen ve bağışlanan mallar oluşturmaktadır. Mesela Beni Nadir'den Muhayrık isminde bir Yahudi, Uhud gazvesinde onun safında savaşmış, bu savaşta ölmeden önce vasiyet yoluyla 7 adet bahçesini kendisine bağışlamıştır. Barış yoluyla ele geçirilen gayrimüslim topraklarından elde edilen arazi geliri, mesela Fedek arazisi gibi. Hazreti Peygamber'in maddi mirasını menkul mallar ve gayrimenkul mallar şeklinde iki kısımda mütalaa etmek mümkündür. Menkul olanlar para, zati eşya, hayvan gibi mallardır. Hazreti Peygamber hastalığı esnasında yanında bulunan 7, bazı rivayetlerde 5'ten 9'a kadar çeşitli rakamlar verilmektedir, dirhemin fakirlere dağıtılmasını istemiştir. Bu bakımdan o nakit miras bırakmamıştır. Daha önce kölelerini de azat ettiğinden vefat ettiği esnada kölesi ve cariyesi de yoktu. Bazı kaynaklar onun geriye develerinin, giyim eşyalarının, yüzüğünün, bazı aletlerin ve zırhının kaldığını kaydederler. Şüphesiz hanımlarının kullandığı ev eşyaları bunların dışındadır. Onun hayvanlarıyla bazı ev aletleri ve ayakkabılarının Ali ailesine verildiği kaydedilir. Hırkası, kılıcı ve yüzüğü ise devlete kalmıştır. Gayrimenkul mallara yani arazilere gelince Peygamber Efendimizin vefatından sonra kızı Hazreti Fatıma başta olmak üzere bazı yakın akrabaları Hazreti Ebu Bekir'den onun mirasını istediler. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın "biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktığımız sadakadır" buyurduğunu söyleyerek onun terekesini taksim etmeyeceğini,
ancak hayattayken kendisinin bakmakla mükellef olduklarına bakacağını ve onun sarf ettiği yerlere de aynen sarf edeceğini bildirdi. Hazreti Peygamber, Fedek arazisinin gelirlerini ailesinin giderleri için harcar, amme işlerine, yolcu ve misafirlere sarf ederdi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber, arazileri intifa hakkı kendinde kalmak şartıyla kamunun istifadesine vakfetmiştir. Hazreti Peygamber'in sahip olduğu arazileri vefatından sonra devlete mal edildi. Hazreti Ebubekir buranın gelirlerini aynen Resulullah'ın harcadığı yerlere sarf ederdi. Fedek, Hulefai Raşidin döneminde de hazineye ait olarak kalmış ve Hazreti Ebubekir'in uygulamasına devam edilmiştir. Hazreti Peygamber'in hanımlarının oturmakta olduğu odaları Hazreti Peygamber vasiyet yoluyla onlara bırakmıştır. Buna göre onlar burada oturacaklar, dünyadan ayrılınca da bu odalar araziler gibi Resulullah'ın sadakaları arasına katılacaktı. Hazreti Peygamber'in manevi mirası Kur'an ve sünnettir. Hazreti Peygamber'in ahirete irtihalinden sonra da Müslümanlar Kur'an ve sünnete sahip çıkmışlar ve bu uğurda büyük gayret göstermişlerdir. Bu gayret sonucunda hem Kur'an ve sünnetteki prensipleri günlük hayatlarına uygulamışlar ve hem de sayıları milyonlarla ifade edilen Kur'an nüshaları, tefsirler ve hadis eserleriyle Kur'an ve sünneti kültürel hayatlarının temel taşları yapmışlardır. Kıymetli dinleyiciler, şimdi sizlere Peygamber Efendimizin Medine dönemindeki mesajına toplu bir bakış yaparak malumat arz etmek istiyorum. Hazreti Peygamber'in Medine dönemindeki faaliyetlerini ele alırken Kur'an-ı Kerim ayetlerine yer verdik. Fakat bu dönemdeki mesajının daha iyi anlaşılabilmesi için Medine döneminde nazil olan vahiylere topluca göz atmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in Medine'de nazil olan kısmı incelendiğinde görülmektedir ki Mekke döneminde belirlenen kurallar ve esaslar Medine döneminde de vurgulanmış, gelişen şartlara, Müslümanların müstakil bir yönetime, yurda, topluma ve istikrarlı bir hayata sahip oluşlarına bağlı olarak bir kısım prensipler de yeniden konulmuştur. Tevhid, ahiret gibi inanç esaslarıyla ilgili hususlar, hicretten sonra inen ayet ve surelerde de tekrar tekrar hatırlatılmıştır. Kur'an'ın Allah kelamı ve hidayet kaynağı olduğu belirtilmiş, Kur'an üzerinde gereği gibi düşünülmesi istenmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin gerçekliliği üzerinde durulmuştur. Din hürriyeti teminat altına alınmış, dinde zorlama olmadığı bildirilmiş, İslam'da fıtratı zorlayan hiçbir güçlüğün bulunmadığı belirtilmiştir. Müminlerin, inkarcıların ve ikiyüzlülerin temel vasıfları açıklanmıştır. Gerekli durumlarda işbirliği yapılabilmekle birlikte inkarcıların dost edinilmemesi sık sık vurgulanmıştır. Ehli kitaba mensup zümrelerle ilişkiler ve onların hareketlerine karşı takınılacak tavırlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Önceki peygamberlerin ve milletlerin kıssaları Medine döneminde nazil olan ayetlerde de anlatılmıştır. İbadetler Medine döneminde de üzerinde titizlikle durulan hususlardır. Her şeyden evvel Allah'a ibadet emredilmiş, namaz ve zekat üzerinde tekrar tekrar durulmuştur. Hicretten sonra toplu ibadet uygulamalarına geçildiği, cuma, bayram ve vakit namazlarının toplu olarak kılınması yönünde faaliyetlere ve bunun gerçekleşmesi için daha hicretin ilk günlerinden itibaren mescitlerin inşasına başlandığı görülmektedir. Mekke döneminde zekat bu defa hicretin ikinci yılında farz kılınmış ve bu tarihten itibaren merkezi idare tarafından toplanmaya başlanmış ve dağıtılacağı gruplar da açıkça belirtilmiştir. Medine döneminde oruç ve hac farz kılınmıştır. İnançla amel arasında uyum bulunması istenmiş, bu konuda şöyle buyurulmuştur. Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Sosyal konularda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Söz gelişi, yetimlerin hakkının korunmasına, infaka, yani Allah rızası için harcamaya, maddi manevi yardımlaşmaya, hayır işlemeye teşvik edilmiştir. Şu var ki, gösteriş için yapılan yardım da hoş karşılanmamıştır. Müminlerin kardeşliği ve nihayet insanların kardeşliği vurgulanmıştır. Çekişme ve sürtüşme yasaklanmış,
birlik ve barış teşvik edilmiştir. İslam'ın birleştirici ve beraberliği sağlayıcı rolü dile getirilmiş, iyiliği emredip kötülüğü yasaklama sık sık tekrarlanmıştır. Kin ve düşmanlığa sevk eden sebeplerden toplumun arındırılması istenmiştir. Söz gelişi, olayların doğruluğunun araştırılması öngörülmüştür. Eğitim faaliyetleri daha düzenli hale getirilmiştir. Körü körüne eskiye bağlanıp yeni düşüncelere kulak vermemek kötülenmiş, akılcı hareket edilmesi istenmiştir. Ahlak alanında üzerinde durulan hususlara gelince, iyi huylar sık sık dile getirilmiştir. İnanmayla birlikte dürüst yaşama da Kur'an'ın mesajında önemli yer tutar. İyilik, sabır, dürüstlük, şükür, güzel söz ve hoşgörü, emanete riayet, hayır yapma, akrabanın, yetimlerin, komşuların, yoksulların, yolcuların ve arkadaşların haklarına riayet, alçak gönüllülük gibi hasletler övülmüş, emredilmiş, söz gelişi evlere girme adabı gibi bir takım görgü kuralları işlenmiştir. Adalet üzerinde Medine döneminde de önemli durulmuştur. Esasında borçlar, anlaşmalar, şahitlikler, çeşitli suçlara karşı öngörülen cezalar gibi hukuki düzenlemelerin de adaletin tesisine yönelik olduğu söylenebilir. İyi huylar övülüp gözler önüne serilirken kötü huylar ve bu huylara sahip olanlar da yerilmiştir. Alay, cimrilik, iftira, ikiyüzlülük, çalım satmak, riya, şarap, kumar, fuhuş, zulüm, haksız ve haram mal yemek, hırsızlık, arkadan çekiştirme, çekememezlik, suizan, kusur araştırma, adam öldürmek gibi hususlar kötülenip yasaklanmış, can, mal ve namus güvenliği getirilmiştir. Hainlere taraf olunmaması emredilmiştir. Allah'ın kendini beğenen ve böbürlenen kimseleri sevmediği belirtilmiştir. Dürüstlük, doğruluktan ayrılmama üzerinde durulmuş. Mesela, insanların yapmayacağı şeyleri söylemesinin Allah katında büyük nefretle karşılanacağı bildirilmiştir. Bilgisiz konuşmama istenmiştir. Ekonomik alanda yeni düzenlemeler yapılmış, riba, faiz açık ve kesin bir şekilde yasak edilmiş, bu işle uğraşanlar eleştirilmiştir. Helal ve temiz şeyleri yeme, çalışma, yetimlerin ve reşit olmayanların malını koruma altına alma gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Şahitlik, borçların kaydı, aile hukuku gibi çeşitli hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Devlet idaresiyle ilgili olarak istişare ve görevin liyakat sahiplerine verilmesi gibi bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Allah ve Resulüne itaatin gerekliliği vurgulanmıştır. Hicretten sonra Müslümanlar artık bir yurda sahip oldukları için yurt savunması anlayışı geliştirilmiş ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak barış üzerinde durulmuş, barışın hayırlara vesile olan bir uygulama ve davranış biçimi olduğu bildirilmiş ve gerektiğinde de gerçekleşen savaşla ilgili bir takım esaslar konulmuştur. Müminler akitlerini yerine getirmeye çağrılmıştır. Hazreti Peygamber'in yukarıdaki hususlar üzerindeki uygulamalarını daha önceki bölümlerde açıklamıştık. Görülüyor ki Kur'an Hazreti Peygamber'in siyeretinin genel çerçevesini çizmiş, onun uyacağı kuralları ana hatlarıyla belirlemiştir. Nitekim Hazreti Peygamber'i en iyi ve yakından tanıyan aile fertlerinin değerlendirmesi de bu yöndedir. Hazreti Ayşe bir soru üzerine Peygamber'in ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu açıklamıştır. Ahlak, geniş anlamda kişinin huyları ve bu huylarının doğrultusunda gerçekleştirdiği davranışların bütünü olarak düşünüldüğünde, Hazreti Peygamber'in ahlakının ve faaliyetlerinin Kur'an'ın bir uygulaması olduğu görülür. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer, uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: "Evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim."

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rahman'ın merhametli kulları. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Adamın biri yolda yürürken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi, suyunu içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan dolayı nemli toprağı yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam, "Benim başıma gelen susuzluk bunun başına da gelmiş" diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğini suladı. Allah onun bu davranışını şükranla karşıladı ve günahlarını bağışladı. Yanındakiler, "Ey Allah'ın elçisi, hayvanlara yaptığımız iyilikler konusunda da bize sevap var mı?" dediler. Allah Resulü, "Her canlı için sevap vardır" buyurdu. Bu hadis bir Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın tüm yarattıklarına karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğinin özlü bir ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah, bu yüce sıfatlarından sadece insanları değil, diğer canlıları da nasiplendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle rahmetini 100 parçaya ayıran yüce yaratıcı, 99'unu yanında tutarken birini yeryüzüne göndermiş. Bütün yaratıklar bu %1'lik kısımla birbirlerine merhamet etmişlerdir. Yavrusunu emzirirken ona dokunmasın diye ayağını kaldıran kısrak da bunun içindedir. Can sahibi her varlığın yavrularına şefkat göstermesi, her türlü tehlikeye karşı onları can pahasına koruması ancak merhamet duygusunun eseridir. Susuz kalan bir köpeğe kendi susuzluğunu hatırlayarak su veren kişi de, onu yaratan Rahman'ın bahşettiği merhamet sıfatıyla donanımlı olduğu için fıtratına uygun hareket etmiştir. Farkında olmasak da her işimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken, adeta insanlarla ve diğer varlıklarla bir merhamet ilişkisi kuracağımızın sözünü vermiş oluyoruz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyen Yunus da mısralarıyla herhalde bunu anlatmak istemiştir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuran sevgili peygamberimiz birçok hadislerinde sadece insanlara değil hayvanlara karşı da merhametli olmamızı emretmiştir. Az önceki hadiste nasıl susuz köpeği sulayan bir kişinin günahlarının bağışlandığını bildirmişse, başka bir hadiste de bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Canlı hayvanların hedef taliminde kullanılmasını yasaklayan Allah Resulü, hayvanlara işaret konulurken aşırı gidilmesini de hoş görmemiştir. Bir sefer sırasında iki serçe yavrusunu yuvalarından alan arkadaşlarına kızmış ve yavruların onları arayan annelerinin yanına konulmasını istemiştir. Bir karınca yuvasını yakan kişileri de ateşle cezalandırmak, ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz diyerek uyarmıştır. İnsanların birbirlerine çok acımasız davrandığı bir dünyada, hayvanlara iyi muamele konusunun çok öncelikli olmadığı akla gelebilir. Ancak mümin inancıyla, duygu ve düşüncesiyle, tutum ve davranışlarıyla ilkeli ve tutarlı olmak zorundadır. Dolayısıyla hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Kendi çocuklarına şefkat göstermeyenin başka çocuklara şefkat göstermesi beklenmez. Ailesiyle iyi ilişkiler kuramayan kişinin toplumsal ilişkileri de sağlıklı olmaz. bileşik kaplar örneğinde olduğu gibi kişinin bir alandaki tutum ve davranışı diğer alanlarda nasıl davranacağının göstergesi gibidir. Müslüman, hayatın her alanında içiyle dışıyla bir olmak, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak zorundadır. Onun için münafıklık ve ikiyüzlülük yasaklanmış ve yerilmiştir. Hayvanlara karşı davranışlarına bakarak insanların genel karakterleri ve ruh halleri konusunda yaklaşık bir fikir sahibi olmak mümkündür. Buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın insanların istifadesine sunduğu varlıkları amacının dışında kullanan, onlara kötü ve acımasız davranan kişilerin sağlıklı bir ruh hali içinde olmadıkları söylenebilir. Örneğin spor olsun diye yılda binlerce boğayı öldüren ve bunu zevkle seyreden insanların günlük hayatlarında nasıl davrandıkları incelenmeye değer bir olgudur. Müşterilerinin keyfi için canlı canlı beyinleri çıkarılan maymunların çığlıkları karşısında kılı kıpırdamayan çağdaş insanın başka hangi vahşet ve zulüm için rahatsızlık duyacağı oldukça şüphelidir. Mümin her davranışında, hatta en acımasız görünen eylemlerinde bile merhameti elden bırakmamak zorundadır. Onun için düşmanına bile onun tecavüzü kadar karşılık verecek, hiçbir zaman haddi aşmayacaktır. Hangi durumda olursa olsun işkenceye başvurmayacaktır. İbadet amacıyla ve muhtaçlara yardım kastıyla kestiği kurbanını en kolay ve zahmetsiz biçimde kesecek, imkan ölçüsünde şoklama ve uyuşturma gibi yeni tekniklere başvurma yolunu arayacaktır. Amaç, acıyı ve sıkıntıyı artırmak değil, en kısa ve zahmetsiz yoldan istenilen hedefe ulaşmaktır. Velhasıl bu dünyada kendi hizmetine ve kullanımına sunulan her şeyin hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde olan Müslüman, bilerek karıncayı bile incitmeyecek bir hayat tarzını benimsemek durumundadır. Bilmeden verdiği zarardan dolayı duasında duyur, kuşlar, huşur, haşerat, hayvanat hakkı için Allah'tan af dilemi duyarlılığına sahip bir mümin, şairin ifadesiyle ne kimseyi incitecek ne de kimseden incinecektir. Cihan bağında ey aşık, budur maksudu insu cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
5: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
6: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
7: Hazreti Peygamber aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: biriniz sahip olduğu her şeyi getirip bu benim sadakamdır diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Amr bin As'ın oğlu Abdullah'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.

anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye, Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa, nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn-i Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Aleykum bis-sidq fe inne's-sidqa yehdi ila'l-bir ve inne'l-birra yehdi ila'l-cenne. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.
2: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de Hak'tan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, İnsanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mü'minse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Allah'a ve Resulüne itaat. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ettiği zaman şöyle buyururdu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne itaat, imanla ilişkilendirilerek imanın bir sonucu ve mümin olmanın temel özelliği olarak zikredilmiş, Allah ve Resulüne karşı gelenlerin doğru yoldan sapmış olacağı bildirilmiştir. Dolayısıyla Allah'ın bizden istediği kulluk görevinin olmazsa olmaz şartı, O'nun sonsuz güç ve kudretini tanımamız ve O'na iman etmemizdir. İşte böyle bir tanıma ve kabulden sonra O'nun emrine uymak ve yasakladıklarından kaçınmak suretiyle bu imanı ortaya koymak itaattir. Bu noktada itaat, kulun emirlere riayet etme ve yasaklardan kaçınma noktasında işittik, itaat ettik demek suretiyle Allah'a verdiği söze şuurlu bir şekilde uymasıdır ki bu da Allah'a teslim olmayı, saygı göstermeyi, ibadet etmeyi ve O'nun kitabıyla amel etmeyi gerektirir. Zaten imanın kökleşmesi için de insanın yaratıcısına itaat etmesi gerekir. Çünkü Allah, insanların Rabbi, ilahı ve melikidir. İnsanlar da Allah'ın nimetleriyle hayatlarını devam ettiren Allah'ın kullarıdır. Mutlak ve gerçek varlıksa sadece Allah'tır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O istediği hususta, istediği gibi tasarrufta bulunan gerçek ve mutlak tek yaratıcıdır. Bu nedenle kul kayıtsız şartsız Rabbine itaat etmelidir. Böyle bir Rab karşısında kulun onun bütün emir ve yasaklarına mutlak surette itaat etmesi tabii bir durumdur. Diğer yandan yaratıcının kullarından kendisine itaat etmelerini istemesi onların faydası içindir. Çünkü onun kullarının itaatine hiç ama hiç ihtiyacı yoktur. Aynı şekilde ona isyan eden kul da ona hiçbir surette zarar veremez. Sadece kendisine zarar verir, yazık eder. Kullarının kendisine isyan ederek zarara uğramalarını istemeyen Allah, onları kendi varlığını ve birliğini tanımaya ve kendisine itaate yakın bir fıtratta yaratmıştır. Ancak fıtratın Allah'a itaate yatkın olması, insanların Allah'a itaat noktasında özgür iradeleriyle hareket edemeyecekleri anlamına gelmez. Zira Allah, insanı kendisine itaat konusunda serbest bırakmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Allah ve Resulüne itaat konusu, itaat kavramının yanında başka kavramlarla da işlenmiştir. Bu kavramların ortak özelliği ise, taklide dayalı şuursuz bir itaati değil, bilinçli, gönüllü, istekli, ihtiyari ve şuurlu bir itaati ifade etmelidir. Bunlar da ilahi öğretilerin beşeri sistemlerle arasındaki en önemli farklardan birini ortaya koymaktadır ki, bu fark, ilahi sistemlerin insanların duygularına hitap etmeleri, sevgiyi esas almalarıdır. Diğer bir fark da, ilahi öğretilerin yalnız teoriler üzerine değil, ilahi muallimlerin yani peygamberlerin örneklikleri üzerine bina edilmiş olmalarıdır. Vahyin bir beşer peygamber vasıtasıyla insanlığa tebliğ edilmesinin yegane hikmeti bu olsa gerektir. İşte bu sebeple de son ilahi kitap müminlere Hazreti Peygamber'e itaat etmelerini emretmiş, peygambere itaatin Allah'a itaat olacağını belirtmiş, Allah'ı sevmenin ve Allah'ın sevgisine nail olmanın peygambere tabi olmaktan geçtiğini ifade etmiştir. Kendilerine vahiy, hüküm ve hidayet bahşedilen peygamberlerin yoluna uymamızı tavsiye eden Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin de Allah'a iman eden insanlar için en güzel örnek olduğunu beyan etmiştir. Bu çerçevede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, "Size bir şeyi yasakladığım zaman ondan kaçının, bir şeyi emrettiğim zaman gücünüzün yettiği ölçüde onu yerine getirin" buyurarak, müminlerin Allah'a itaatin yanında onun peygamberine de itaatle yükümlü olduklarını ifade etmiştir. Zaten Kur'an'da da peygambere itaat hep Allah'a itaatin peşinden zikredilmiştir. Nasıl ki Allah'a itaat onun mesajına ulaşmakla mümkünse, insanlara Allah'ın mesajını ulaştıran peygamberlere itaat de Allah'a itaate yönlendirir. Buna dikkat çekmek isteyen Allah Resulü, "Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir." buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in Allah'tan aldığı nebevi öğretiler hususunda Müslümanlardan peygamberlerine tam manasıyla teslim olmaları istenmiştir. Ona itaat edip onun yolundan gitmek, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah'ı sevmenin göstergesi, Allah'ın sevgisine, rızasına mazhar olmanın ve günahlarının bağışlanmasının da ön koşuludur. Bunun için Allah Resulüne itaat anlamına gelecek her türlü düşünce, inanç, söz ve davranış Allah'ın sevgisine ulaşmanın vesilesi olacaktır. Bu bağlamda farz, vacip, nafile olan ibadetler ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her türlü salih amel de itaatin tezahürüdür. Ayrıca Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'tan gelene razı olmak, peygamberi sevmek, yaptıklarını Allah için yapmak, terk ettiklerini Allah için terk etmek, Allah'tan korkmak, sakınmak, Allah'ın koyduğu sınırları aşmamak, Allah'tan haya etmek, Allah'a dua etmek, Allah'a tevbe etmek gibi davranış ve duygular da itaatin diğer yansımalarıdır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah, müminlerden Hazreti Peygamber'e karşı

asla saygıda kusur etmemelerini, onu insanlardan herhangi biri gibi görmemelerini istemiş, dini öğretiler noktasında ona kayıtsız şartsız itaati emrederken, ahlaki konularda da müminlere uymaları gereken en güzel örnek olarak onu zikretmiştir. Zira Hazreti Peygamber sadece iman ve ibadet konularında değil, hayatın her alanında müminlere rehberlik etmekte, insanları mükemmel, en şerefli, en faziletli iş ve davranışlara yönlendirmekte, en yüce hakikatleri onlara telkin etmektedir. Çünkü o, kendi ifadesiyle güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiştir. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz'i örnek alan, onun işaret ettiği, uyguladığı, ifade ettiği, onayladığı erdem ve prensiplerle hayatını tezyin eden müminler de elbette güzel ahlakla donanmış, Allah Resulü'nün edep ve ahlak elbisesini giymiş olacaklardır ki bu da ona itaat etmektir. Ona itaat etmek de Allah'a itaat etmektir. Böylece Allah Resulü'nü örnek alıp, yaşantısını onun hayat tarzına uyduran, onun yolunu izleyip ona gönül veren, dolayısıyla Allah'a itaat eden kişi, yüce yaratıcının sevgisine nail olur. Böyle bir kişiyi yüce Allah hem insanlara sevdirir, hem de kendisi severek himayesine alır. Burada kişiyi Rabbin rızasına ulaştıran husus, Allah Resulü'nü bilinçsiz bir şekilde taklit etmek ve ona benzemeye çalışmak değil, bilinçli bir şekilde onu örnek almaktır. Bu bağlamda Allah Resulü, "Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden de yüz çevirmiş demektir." buyurmuş, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a itaat edip, Hazreti Peygamber'in rehberliğini, risaletini kabul eden, onu bilerek ve isteyerek örnek alan ve ona itaat eden herkesin cennete gireceği bildirilmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu peygamber oğlu peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu. Enes'in radıyallahu anh, Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi la şafiye illa ente şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan,

Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, "Kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir."

0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.

0: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, "İnancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter," buyurmuştur. Hazreti Ali, "Amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin," demiştir.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi. "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz, yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durum.

0: zamanlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki, ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla, deyince, Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz! İstersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun buyur, dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin. Ebu Musa'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, ''Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim.'' buyurdu. Sahabiler, ''Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?'' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse, ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır buyurdu. Sahabiler, ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler, tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de, işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu.

0: Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: فَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ.
3: Her hak sahibine hakkını ver. Üsame radıyallahu an, Kureyş'in önde gelen kabilelerinden biri olan Mahzum oğullarının talebini iletmek üzere Peygamberimizin huzurundaydı. Mahzum oğulları, insanları dolandıran ve bu davranışı Allah Resulü tarafından hırsızlık olarak değerlendirilen kızlarının affedilmesini ya da cezasının hafifletilmesini istiyorlardı. Ahlakı Kur'an olan ve emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayan sevgili Peygamberimizin böyle bir adaletsizliğe razı olması düşünülemezdi. Bu talebi hemen reddetti ve insanları toplayarak şu uyarıda bulundu. Sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular. Onların ileri gelenlerinden biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, güçsüz ve zayıf biri çaldığındaysa onu cezalandırırlardı. O bir peygamberdi ve aynı zamanda bir yöneticiydi. Kendinden sonra yöneticilik yapacaklara bu davranışlarıyla örnek oldu ve adaletli yöneticileri müjdeledi. Yedi kimseyi Allah Teala kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde gölgesinde barındıracaktır. Bunlar adaletli devlet reisi, Rabbine ibadet ederek yetişen genç. Adalet, yani hakkı sahibine teslim etmek, toplumu ayakta tutan değerlerin başında gelir. Adaletli olmak, toplumun en küçük ama en önemli birimi olan ailede kazanılan bir davranıştır. Çocuklar adaletli olmayı, birbirlerine, çevrelerindeki insanlara ve tüm varlıklara adaletle davranan büyüklerinden öğrenir. Aile büyükleri, çocukları arasında adaletli davranarak ailede huzuru sağlarken, diğer yandan çocuklarını eğitmiş olurlar. Allah Resulü bu konuda çok hassastır ve ebeveynleri uyarır. Çocuklarınız arasında adaletli davranın. Adaletli olmak Allah Teala'nın emridir ve aile bireyleriyle sınırlı değildir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan, Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız, bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Nisa suresi 135. ayet. Her hak sahibine hakkını vermek de sevgili Peygamberimizin tüm müminlere tavsiyesidir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim, beni bağışla, der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz. Yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi, Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aley. İnneke ente tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.

0: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a "Şehirli köylünün malını satmasın" sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas "Ücretle simsarlık etmesin" cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.
1: Kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahiyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan borç anlamındaki karz-ı hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat artırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar, ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğu ise iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. Yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. Toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebubekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimat ve yaptırım olup olmadığına bakmaksızın, gerçek iyiliğe ulaşmanın gereği olarak sevdiği şeylerden infak etmeyi, isteyeni geri çevirmemeyi, aç olan komşusunu doyurmayı, dini, ahlaki ve vicdani bir görev kabul etmiştir. Onun için hali vakti yerinde olan Müslümanlar, devlete ödediği vergisinin yanı sıra, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetlerin bir şükrü olarak zekat ve sadakasını da vermeye devam etmekte, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesindeki ızdırap çeken insanların acısını hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar, geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah, onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi. Ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi. Ey kimsesizler kimsesi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Bana şöyle söyledi: "Delikanlı, sana birkaç cümle öğreteyim. Allah'ın emirlerini ve nehilerini gözet ki Allah da seni gözetsin. Evet, Allah'ı gözet ki onu yanında bulasın. Bir isteğin varsa Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen Allah'tan dile. Ve bil ki bütün

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

kadınların Allah Resulünden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse, yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım. İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-Muslimu men selimel-Muslimune min lisanihi ve yedih.
0: Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Sevgili Peygamberimiz, oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Allah Resulü sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, evet ya Resulallah dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse, kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır. Her Müslüman, imanın esaslarından biri olan kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Yani alemlerin yaratıcısı olan Allah Teala, hayrı da, şerri de yaratır. Çünkü alemde her şey, O'nun hakimiyeti ve kudreti altındadır. Alemde O'ndan başka gerçek mülk ve kudret sahibi olan bir başka varlık yoktur. Ancak Allah'ın iyiliklere rızası vardır. Kötülüğe ise rızası yoktur. Hayrı, iyiyi, doğruyu ve güzeli seçen mükafat, kötülüğü seçen ceza görecektir. Allah, kulların kötü fiilleri yapmalarından hoşnut olmaz ve yalnızca iyiliği emreder. Peygamber Efendimizin şu sözü, hayra öncülük edip şerre set çekenler için ne güzel bir müjde. Tam tersini yapanlar için de ne düşündürücü bir uyarıdır. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Mü'min, hayırlı hizmetleri destekler, iyilik peşinde koşar, hayırla anılır. İyilik ve güzelliklerini çoğaltır ve güzel olana kavuşur. Sevgili Peygamberimizin şu duasını gönlünden hiç çıkarmaz. Allah'ım, senden doğru söyleyen bir dil, sana teslim olan bir kalp istiyorum. Her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyor, her hayırlı şeyi istiyorum. Her günah için beni bağışlamanı diliyorum. Amin.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Eyar bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Amr ibn-i Sa'id ibn-i As radıyallahu anh'den nakledilen bir hadisi şerifi paylaşacağız. An Amr ibn Sa'id ibn al-As radiyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. Amr ibn Sa'id ibn al-As, ki Ebu Umeyye el-Emevi radiyallahu anh'tir, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu güzel hadisini nakleder. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz insanoğluna lütfettiği en kıymetli nimetlerden biri de aile olmaktır. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış, ondan da sükun bulması için ailesini yaratmış, eşini yaratmış ve bu çiftten birçok evlatlar, zürriyetler var etmiş. Bir baba, anne, evlatlar olarak yuva kurulmuş ve bu yuvada nice nesiller yaratılmıştır. İşte insanoğlu bu aile içinde yaşadığı sürece güvende, huzurda, birbirleriyle adeta dayanışma içinde, birbirlerinin sığınağı olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Birbirleriyle iyilikte yardımlaşıyorlar. El birliğiyle kötülüklerin karşısında dimdik duruyorlar ve ailelerini her türlü kötülüklerden, musibetlerden koruyorlar. Aile aynı zamanda insanı geleceğe hazırlayan en değerli kurumdur değerli kardeşlerim. İnsan ilk eğitimini ailesinden alır, anne babasından alır. Karakterini aile ocağındaki ilişkiler şekillendirir. Sevgiyi, saygıyı, merhameti, dürüstlüğü insanoğlu öncelikle kendi anne babasından alır değerli kardeşlerim. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti diyerek her birimizin bir çoban olduğu ve her birimizin güttüğünden mesuliyeti olan, eli altında olan kişilerden mesul ve sorumlu olduğunu ifade etmiştir. Bir devlet başkanı kendisine tabi olan halkından sorumludur. Bir baba evinden sorumludur, eşinden, çoluk çocuğundan. Eş de evini korumaktan, kollamaktan sorumludur. Kısaca herkes bir sorumluluğu vardır ve herkes güttüklerinden sorumludur. Her peygamber çobanlık yapmıştır. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da çobanlık yapmıştır ve ashabına İyi bir yönetici olmalarını, ailelerini güzelce yetiştirmelerini tavsiye etmiş ve kendisi de işte bu hadis-i şerifte olduğu üzere bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz diyerek evlatların iyi yetiştirilmesini tavsiye etmiştir. Değerli kardeşlerim, ailede anne ile birlikte babaya da çok önemli görevler düşmektedir. Babanın sorumluluğu ailesinin maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir sadece. Merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek tabii ki her babanın öncelikli sorumluluğudur. Kullu mevludin yuledu alel fıtra hadisinde her doğan fıtrat üzere doğar. Yani iyiliğe, kötülüğe meyillidir.
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّزَانِهِ buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anne babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar. Şu halde görev bizde değerli kardeşlerim. Aile içinde sistemi kurabilmeliyiz. Aile içinde düzeni kurabilmeliyiz. Eğer aile içinde düzgün bir sistem kurabilirsek, toplumu da adeta düzeltmiş oluruz. İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim. Kişiler kendilerini değiştirmediği müddetçe Allah o toplumu değiştirmez. Ra'd suresinin 11. ayeti bize şu gerçeği ifade ediyor. Herkes evinin önünü süpürecek. Herkes kendi evini temizleyecek. O şehir, o sokaklar tertemiz pırıl pırıl olacak. Şu halde eğitim aileden başlıyor. Güzel bir edep eğer çoluk çocuğumuza, ailemize verebilmişsek, bilin ki o toplum her türlü kötülükten, fuhşiyattan, edepsizlikten uzak olacak ve nesiller de düzgün olacaktır. Anneler, babalar, değerli kardeşlerim, baba olmak, Hazreti Adem gibi, Havva annemiz gibi anne olmak, evet, güzel Habil'ler yetiştirmek de mümkündür. Evet, Kabil isminde çocuğunuz da olabilir. Kabil, Habil'i öldürmeye de yeltenebilir. Ama öyle bir evlat yetiştirin ki, evet, Habil'in dediği gibi, kardeşim sen beni öldürmeye yeltensen de ben sana elimi kaldırmayacağım diyen bir nesli yetiştirmemiz gerekir. Halisane, samimi niyetlerle Allah için amel eden, kurbanını sadece Allah için bağışlayan, sunan Habil gibi tertemiz nesilleri yetiştirmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Biz çocuklarımızın hayırlı nesil olabilmesi için mücadele edeceğiz. Evet, olumsuzluklar olursa bileceğiz ki Allah bizi onunla imtihan ediyor, sabredeceğiz. Bir Nuh misali dedik. Evladının imanla şereflenmesi için gayret göstermekte, onun dünya ve ahiret saadetini kazanması için adeta çırpınmakta, Hazreti Nuh, tevhid gemisine binmeyi reddeden oğluna son bir umutla şöyle seslenir. Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle birlikte olma. Evet, bir baba olarak Hazreti İbrahim'in misali, duayı dilinden düşürmemektir Müslümanlık. İtaatkar bir kul olabilmek için Allah'a sığınmaktır. Salih bir nesil için ona yalvarmaktır. اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ سَلَاسٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوا لَهُ buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak sadakayı cariye bırakırsa, sadakayı cariye bırakırsa, camiler, çeşmeler bırakırsa amel defteri

0: hedefleri açık kalır. Veya kendisinden yararlanılan bir ilim, fayda sağlayan bir ilim geriye bırakmışsanız, eserler yazmış, talebeler yetiştirmiş, öğrenciler yetiştirmiş, topluma bırakabilmişseniz ne mutlu size ey öğretmenler. Ve ne mutlu size ey anne babalar, ardınızdan dua gönderecek salih evlatlar bırakabilmişseniz. İşte Hazreti İbrahim gibi şöyle dua edelim. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz tevbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namaza devam edenlerden eyle. Ey Rabbimiz, duamızı kabul eyle. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi, beni Rabbim terbiye etti ve çok güzel bir edeple donattı. Veya Rabbim bana edebiyat sanatını öğretti, güzel konuşmayı öğretti. Evet, Rahman suresinde de zaten bu ifade ediliyor. Rahman bize her şeyi öğretti. Yüce Rabbimiz bizi terbiye etti. Alemlerin Rabbidir, terbiyecisidir o. Biz ona sığınacağız, ondan medet umacağız. Onun terbiyesini daha sonra anne babamızın, öğretmenlerimizin, hocalarımızın terbiyesini isteyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Cabir bin Semura radıyallahu anh'ten bakınız ne nakledilmiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. لَاَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ. Bir kişinin evladını terbiye etmesi bir sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Biz evlat yetiştireceğiz. Evlat yetiştirmek bir sadakadır değerli kardeşlerim. Baba olmak Hazreti Yakup gibi zorluklar karşısında metanetini korumaktır. Ne kadar ağır olursa olsun sabır ve tevekkülle dünya imtihanını aşabilmektir. Evlatlarımıza daima sevgiyi, merhameti, adaleti, ihsanı, şefkati aşılayabilmektir. Yanlış yaptıklarında onları uyarmak ama hiçbir zaman onlardan ümidini kesmemektir. Hazreti Yakup kıskançlıkları sebebiyle kardeşleri Hazreti Yusuf'u kuyuya atan çocuklarına şöyle seslenmişti. Hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise sadece ve sadece Allah'tır. Değerli kardeşlerim, bir baba olmak Hazreti Lokman gibi evlatlarına, evladına şefkatle öğüt vermektir. Ona doğruyu ve yanlışı, haramı ve helali öğretmektir. Hazreti Lokman oğluna şu güzel nasihatlerde bulunmuştur. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Ya buney, akimis salah ve emur bil maruf venhe anil münker vasbir ala ma asabek inne zalike min azmil umur. Yavrucuğum, namazını dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır, başına gelenlere sabret. Bu gerçekten takdire şayan hususlardır. Ve la tusair haddeke linnas, sakın insanlara yanağını çevirme. Ve la temşi fil ardı meraha, sakın yeryüzünde kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. İnnallâhe la yuhibbu külle muhtalin fahur. Çünkü Allah-u Teala gururla, kibirlenerek, kendini beğenerek çalım satan insanları sevmez. Vaksıd fî meşşike, yürüyüşünü dengeli yap, ölçülü ol. Vaudut min savtik, Sesini de gayet kız, yükseltme, alçak sesle hitap et. Değerli kardeşlerim, baba olmak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi üvey evladı da olsa yumuşak davranmaktır, uygun üsluplarla davranmaktır. Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme annemizin oğluna, yani Efendimiz üvey evladına bakın nasıl sesleniyor. Ya buney, semillah, kul bi yeminik ve kul mimma yelik. Yavrum Ömer, yemek yerken besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim de. Sağ elinle ve önünden ye. Nezaketi, adabı, edebi öğretmiştir Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam çocuklarına. Evet, bir baba olmak, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin sünnetinin izinde yürümektir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gerçekten örnek bir aile babasıydı. Çocuklar arasında asla ayrım yapmadı. Kızı Fatma'yı görünce kız çocuğu diye onu horlamaz, hakir görmez. Onun için ayağa kalkar, elinden tutar, şefkatle öper ve kendi yerine oturturdu. Hutbeden iner, torunlarını severdi. Evet, o sadece kendi yavrularına değil, bütün Müslümanların çocuklarına karşı anlayışlı davranmıştı. Resulullah'a 10 sene hizmet ettim, vallahi bana bir kez olsun of bile demedi. Yaptığım bir şeyi neden yaptığımı, yapmadığımı neden yapmadığımı sormadı. Hesap sormadı benden, demişti Enes bin Malik radıyallahu anh. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımız bizden ilgi ve şefkat bekliyor. Ellerinden telefonları düşürecek biziz. Onları okşayacak, onlarla oynayacak biziz. Siz onlarla ilgilenmezsiniz, boşluk yaratırsanız onlar ellerindeki tabletlere, bilgisayarlara, cep telefonlarına sarılır ve kendi yollarını kendileri çizer. Daha sonra kurtarmak istediğimizde kurtaramayız. Elimizi uzattığımızda onlar bize bakmaz. Onlar ilgi ve şefkat bekliyor. Onlar bizden yanımızda değerli olduklarını ifade etmemizi bekliyor. Hayatı öğrenirken kendilerine rehberlik edecek pusula olmamızı istiyor. Sığınacakları liman olmamızı istiyor. Şu halde günlük hayatın koşuşturması ve geçim telaşı içinde çocuklarımızı ihmal etmeyelim değerli kardeşlerim. Dinine, vatanına ve bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü fedakarlığı gösterelim. Şunu iyi bilelim: hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuştur Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yavrularımızı sevgimizden, şefkatimizden, ilgimizden, duamızdan asla mahrum etmeyelim. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh değerli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Abdurrahman bin Abd el-Kari anlatmaktadır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların bir kısmı kendi başına namaz kılıyor, bir kısmı da başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer, dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Ubey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece Hazreti Ömer'le yine mescide çıktı. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanların ki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir dedi. Çünkü o insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olan

Allah'a tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi, Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Sadece gördüklerin, dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, işte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.

Muaviye bin Hakem Sülem kabilesindendi. İslam'a girdikten sonra Medine'ye gelmişti. Medine'de geçirdiği günlerde yaşadığı bir hatırasını şöyle anlatmıştı. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de namaz içinde "Yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Ben "Ne oldu yahu? Niye bana öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmak istediklerini anlayınca ben de sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdi. "Anam babam uğruna feda olsun. Ne ondan evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini gördüm. Vallahi bana ne surat astı, ne vurdu, ne de azarladı. Sadece bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" buyurdu. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor, ne dersiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar, buna ne dersiniz?" dedim. Resulullah, "Bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın" buyurdu.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyir, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

0: için bekleyen kimse, tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve "Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et" diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu.

0: Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
0: Hazreti Peygamber, buyur, dilediğini sor dedi.
1: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü. Siz anlattıkça, cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şeyi sormam.
0: Allah'ın kutlu elçisi, aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
0: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
1: Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun, buyur.
0: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitmeye başladı.
2: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Hayrul cirani indallah hayruhum licari.
4: Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail, bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacaksan,

0: ettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır. Mümin, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz. Mümin, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, "Komşusu açken tok yatan kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz" hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
3: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa? Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin.
4: Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
5: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm. Ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
6: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
0: 34. Bölüm.
6: Selman'ın yolculuğu İran'da başlamıştı. Hak dinin ne olduğunu bulmaya ömrünü adayan bu genç, Medineli bir Yahudi'ye köle olarak satılmış ve yolu en sonunda Medine'ye düşmüştü. Peygamberimizin bulunduğu şehre geldiğini duyan Selman, onu görmek için sabırsızlanıyordu. Efendisinin dikkatini çekmeden Resulullah'ı görmeye gitmek istiyordu. Nihayet bir gün bu fırsatı yakaladı.
7: Selman! Sahibimiz akşama kadar gelmeyecek. Bugün gidebiliriz.
5: Öyle mi? Birkaç parça yiyecek hazırlamıştım. Onları alayım çıkalım.
7: Tamam, ben seni dışarıda bekliyorum. Yaklaştık. İleride gördüğün kalabalık var ya.
5: Evet.
7: Onlar onun arkadaşları. Bazılarını bir önceki seferde yanlarında görmüştüm.
5: Yaklaşalım biraz daha. Merhaba.
6: Peygamberimiz merhaba diye yanıtladı Selman'ı.
5: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var.

0: Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Fiziği muntazam. Ruhunun güzelliği de tavırlarına yansıyor. Eğer aradığımı bulduysam yaşadığım her şeye değer. Rahip bana son peygamberin özelliklerini sayarken sadaka olarak verilen şeyleri asla kendisine veya ailesine kullanmadığını, ancak hediye olarak verilen şeyleri kabul ettiğini söylemişti. Şu sepettekileri ona ikram edeceğim. Bakalım neler olacak. Sizin memleketinizi bırakıp buraya geldiğinizi duydum. Beraberinizde sizin gibi göç eden arkadaşlarınız varmış. Şu gördüğünüz yiyecekleri sadaka olarak vermek istiyordum. Kabul ederseniz sevinirim.
1: Peygamberimiz teşekkür ettikten sonra bu yiyeceklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emretti. Kendisi hiç yemedi.
0: Bu bir. Ama emin olmam lazım. Ama ben size de ikram etmiştim. Almadınız.
1: Peygamberimiz, biz peygamberler sadaka malından yemeyiz, dedi.
0: Şunu da hediye olarak getirmiştim. Siz de buyurun lütfen.
1: Resulullah bu hediyeyi kabul etti.
0: Acaba bundan kendi yiyecek mi bakalım? Evet, ikramımdan kendi de yedi. Bu da iki. Son bir işaret kaldı. Onu da görürsem hiç şüphem kalmayacak. Rahip bir de nübüvvet mühüründen bahsetmişti. Sırtında bir yerde adeta peygamber olduğuna dair bir işaret varmış. Bir müddet civarında bulunursam sanırım onu da görürüm.
1: Selman aradığı ilk işareti bulmuştu. Çok heyecanlıydı. Artık fırsat buldukça Resulullah'ın yanına geliyor, onunla sohbet ediyordu. Derken bir gün peygamberimizin sırtındaki nübüvvet mührünü de gördü. İçi içine sığmıyordu. Ağlayarak peygamberimize sarıldı.
0: Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Yıllardır aradığım şeyi buldum. Hamdolsun. Binlerce şükürler olsun. Demek buraya köle olmamda da, buraya getirilmemde de bir hikmet varmış.
1: Ashab-ı kiram yıllardır peygamberimizi aradığını söyleyen bu adamı hayretler içinde izliyordu. Selman gözyaşları içinde konuşmaya devam etti.
0: Ya Resulallah, ben sizi bulabilmek için ta Fars diyarından geldim.
1: Peygamberimiz Selman'ın hikayesini dinlemek isteyince Selman anlatmaya başladı.
0: Ben Ram Hürmüz'ün Cey köyünde dünyaya geldim. Dedelerimden Behbüzan İran hükümdarlarındandır. Babam bulunduğumuz köyün lideriydi. Gözün alabildiğince topraklarımız vardı. Babam bana çok düşkündü. Başıma bir kötülük gelmesin diye üstüme titrerdi.
1: Selman'ın hayat hikayesi hem Resulullah'ı hem de ashabını çok etkilemişti. O anlattıkça dinleyenler ağlıyordu. Bu koca yürekli adama saygıları artmıştı. Artık Selman Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından biriydi.

0: Peygamberimizin Medine'ye geldiğinde yaptığı işlerden biri, Medine ve çevresinde yaşayan ve birbirine düşman olan unsurlardan barış içinde yaşayan düzenli bir toplum oluşturmak oldu. Bunun için Medineli Araplar ve Yahudiler Enes bin Malik'in evinde toplandılar.
1: Herkes geldiğine göre toplantıya başlayabiliriz. Biliyorsunuz, Medine'de artık 3 grup olarak yaşıyoruz. Biz Müslümanlar, İslamiyet'i kabul etmemiş Araplar ve siz Yahudiler. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır.
2: Evet, bundan sonra bir arada yaşayacağımız için bazı düzenlemeler getirmemiz gerek.
3: Güvenliğimiz sağlanmalı.
2: Her birimizin dini değerlerine saygı gösterilmeli.
3: Konuşulacak bir sürü mesele var.
1: Medine'de nüfusun büyük çoğunluğunu biz oluşturuyoruz. Evs ve Hazreç'ten Müslüman olmayan çok az kişi kaldı. Dolayısıyla bizim liderimiz Resulullah'tır. Medine'de kurulacak yeni devletin başkanı da o olmalıdır.
3: Adaletli olmanız şartıyla kabul edebiliriz.
1: Peki. Resulullah'ın sizler için hazırlattığı bir antlaşma metni var. Maddeleri size okuyayım. Adaletli olup olmadığına siz karar verin.
2: Oku bakalım, dinliyoruz.
3: Dinliyoruz.
4: Oku bakalım. Dinliyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli Müslümanlarla onlara tabi olanlar içindir. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar. Kureyş'ten olan muhacirler ve Medineli Müslümanlar kendi aralarında adet olduğu üzere birbirlerinin kan diyetlerini öderler. Müminler kendi aralarında bu tip borçları bulunan hiç kimseyi bu durumda bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Hiçbir mümin diğer müminin aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır. Müminler kendi aralarında haksızlık yapan ya da bunu tasarlayana, müminler arasında bir karışıklık çıkarmaya çalışan kimseye, bu kişi onlardan birinin evladı bile olsa mani olacaklardır. Hiçbir mümin bir kafir için bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. Yahudilerden bu antlaşmayı kabul edenler, düşmanla işbirliği yapmadığı müddetçe Müslümanlar onlara yardım edecektir. Üzerinde anlaşmazlığa düşülen herhangi bir konu çözümü için Resulullah'a götürülecektir. Okumaya devam ediyorum. Diğer maddeler şöyle. Medine'ye dışarıdan yapılan saldırılarda Müslümanlarla Yahudiler birlik olacaklardır. Böyle bir savaş esnasında Yahudiler müminler gibi savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Yahudilere sığınanlar onlardan sayılacaktır. Yahudilerden hiç kimse Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkamayacaktır. Bir savaş gerçekleştiğinde Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Hiç kimse müttefiklerinin aleyhinde bir girişimde bulunamaz. Medine mukaddes bir yerdir. Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine'ye saldıracaklara karşı yardımlaşma yapılacaktır. Yahudiler Müslümanlar tarafından barışa davet edilirse bunu derhal kabul edeceklerdir. Şayet Yahudiler Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Evet, maddeler bunlar. Şimdi gelin üzerinde konuşalım.
0: Bazı Yahudi kabilelerin katılımı geç olmuş olsa bile Yahudiler sözleşmeyi kabul ettiler. Resulullah bu antlaşmayla kendisinin başkan olduğu bir şehir devleti kurmuştu. Yahudilerin maddeleri kabulüyle merkezi otorite tamamen peygamberimize ait oluyordu. Medine şehir devletini kuran bu yazılı metinle şehirde yaşayan tüm grupların katıldığı siyasi bir yapılanma meydana getirilmişti. Medine'nin kalbi Mescid-i Nebevi'ydi. Yapımı 7 ay kadar süren bu mescidin temelinde taş kullanılmış, duvarları kerpiçle yükseltilmişti. Peygamberimizin kalması için inşa edilen ev ise yan yana sıralanmış küçük odalardan oluşmaktaydı. Bir insanın elinin tavanına ulaşabileceği bir yükseklikte yapılan bu dairelerin kapıları ise kıldan mamuldü. Bu odacıklar mescide bitişikti. Mescit sadece ibadethane olarak kullanılmıyordu. Müslümanların bir araya geldikleri, her türlü kararın alındığı yerdi. Ayrıca fakir, kimsesiz ve barınağı olmayan Müslümanların kalabileceği bir kısım da yapılmıştı. Buraya Suffa denilirdi. Peygamberimiz kalacağı yer tamamlanınca Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılarak kendi odalarından birine yerleşti. Vakit namazları Resulullah'ın imamlığında kılınıyordu. Güneşin hararetinin arttığı bir gün Müslümanlar dayanamayıp peygamberimize geldiler.
3: Ya Resulallah, sıcağın şiddeti arttı.
5: Namaz kılarken dayanmamız zor oluyor. Müsaade edersen mescidin üstünü kapatmak istiyoruz.
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul edince çalışmaya koyuldular. Hurma gövdelerinden direkler dikildi. Onların üzerlerine kalaslar atıldıktan sonra hurma yapraklarıyla ısır otu serildi. Fakat bu tavan kaplaması yağan yağmurların mescide dolmasına engel olamıyordu. Hatta bir gün yağan yağmur sebebiyle mescidin zemini balçık haline geldi.
1: Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü harç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
0: Peygamberimiz bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve zemine denildiği gibi ince kum serildi. Bundan sonra yağan yağmurlar çamur haline gelip de insanları rahatsız etmedi. Yatsı ve sabah namazları vaktinde hava karardığı için mescidin aydınlatılması da önemli bir problemdi. Önceleri hurma dalları ve yaprakları yakılıyordu. Bir gün Temimi Dari temin ettiği iki kandili Mescid-i Nebevi'ye astırdı. Akşam olup da Müslümanlar mescidin aydınlık olduğunu görünce hem sevindiler hem de şaşırdılar.
6: Ne güzel olmuş. Bunları kim getirdi acaba?
7: Kim yaptırmış gerçekten?
0: Peygamberimiz bunu kimin yaptırdığını sordu.
8: Temimi Dari yaptırmış ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, sen mescidi nurlandırdın, Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın diyerek Temim'e teşekkür etti. Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi. Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı," buyurdu.

0: tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

0: Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, siz geri dönün, biz onlara verdiğimiz sözü tutarız, onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın diyor ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.

0: Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur." Ashab, "Fel yani hayra yormaysa hoşuma gider" buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, fel nedir?" diye sordu. "Güzel sözdür" diye cevap verdi. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir." İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur." Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz" buyurdular.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnnehu men u'tiya hazzahu min er-rifq faqad u'tiya hazzahu min hayri'd-dunya vel-ahireh. Vesilatur rahm ve husnul huluk ve husnul civari ya'muranid-diyar ve yazidani fil-a'mar.
0: Rıfktan, yani yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk, beldeleri mamur, yani yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır. Toplumda beraber yaşamak kimi zaman zahmetlidir. İnsanları idare etmeyi ve fedakarlığı gerektirir. Bu nedenle İslam dini toplumsal hayatta huzuru sağlamak için bir takım ilkeler koymuştur. Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları sıkı tutmak bu ilkelerden biridir. Sevgili Peygamberimizin hadisinde de geçen bağlar ifadesi, başta akrabalık bağları olmak üzere kimsesiz ve yoksullara karşı sorumlulukları, komşular arasındaki hak ve görevleri içermektedir. Daha geniş manasıyla, İnsanlar arası ilişkilerden doğan bütün bağları kapsamaktadır. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu göz ardı etmeyen Peygamberimiz, insan ilişkileri üzerinde titizlikle durmuş ve Müslümanları sosyal bir hayata teşvik etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, akrabalık ilişkilerinin gözetilmesini ısrarla vurgulamıştır. O, kan bağının ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarının yaşatılmasını, akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesini istemiştir. Çünkü insan ilişkilerindeki kuvvetli bağlar ve kurallar toplumda birlikte yaşamayı kolaylaştırır. Sıla-i rahim kavramı, akrabalık bağlarını korumak anlamına gelir ve en yakındakilerin haklarının gözetilmesini, onlara ilgi gösterilmesini, iyilik ve yardımda bulunulmasını, onların ziyaret edilmesini içermektedir. Kişinin yakınlarıyla olan ilişkilerinde bu özeni göstermesi, şehirleri gerçek anlamda yaşanabilir ve müreffeh kılar. İnsanlarla kurulan iyi ilişkiler, kişiye daha huzurlu ve bereketli bir hayat bahşeder. Bu sayede insanlar yaşama sevincini elde ederler. Böylece hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olurlar. Mümin kulun sorumluluğu sadece yakın çevresiyle sınırlı değildir. Onun diğer insanlara karşı da sorumluluğu vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimse size ve yolda kalana sahip çıkmanın da Müslümanların vazifesi olduğunu bildirmiştir. Son sözümüz şöyle olsun. Sosyal hayat, kişiye çeşitli haklar verirken birçok sorumluluk da getirir. Dolayısıyla insanın kendisi kadar başkalarını da dikkate alması, sınırlarının farkında olması ve toplum içerisinde ona göre hareket etmesi gerekir.

0: 40 hadiste iyilik. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana "Zir, niye geldin?" dedi. "İlim öğrenmek için," dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler, dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim, dedim. Evet, yolculuğa

Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım," diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana. Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin," dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam," dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona, "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır," buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. "Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır," dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, "Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır."

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır. Hasan bin Ali şöyle demiştir: Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar.

yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet."

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hazreti Peygamber'in Risalet Öncesi Hayatı. Muhammedül Emin. Hazreti Hatice, hayır, Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına bakar, güçsüzlerin sıkıntılarını yüklenir, yoksulun ihtiyacını karşılar, misafiri ağırlar ve hak sahibine yardım edersin. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Duha Suresi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Fil vakasından 50 gün sonra Rebiülevvel ayının 12'si pazartesi günü dünyaya geldi. Onu doğumundan itibaren bir hafta süresince annesiyle Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirdi. Daha sonra Bedevi kabilelerinden bir süt anneye teslim etmeleri geleneğine uyularak Hevazin kabilesinden Sa'd bin Bekir koluna mensup Halime binti Ebu Züeybe verildi. Bu şekilde Allah Resulü çocukluğunun ilk 2 yılını süt annesinin yurdunda geçirdi. Halime 2 yılın sonunda onu ailesine teslim etmek üzere Mekke'ye getirdi, ancak Amine çöl şartlarının oğluna yaradığını görünce bir süre daha Beni Sa'd yurdunda kalmasını uygun buldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 4 veya 5 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı. Kaynaklar Halime ve ailesinin onu yanlarına aldıktan sonra bolluğa kavuştuklarını, ayrıca bu esnada bazı olağanüstü hadiselerin gerçekleştiğini zikrederler. Hazreti Peygamber 5 yaşına geldiği zaman tekrar annesine teslim edildi. Amine bundan 1 yıl sonra oğlunu cariyesi Ümmü Eymen'le birlikte dayıları Beni Neccar mensuplarını tanıması ve babası Abdullah'ın kabrini ziyaret etmesi amacıyla Yesrib'e götürdü. Amine şehirde yaklaşık 1 ay kaldıktan sonra dönüş yolunda Medine'ye yaklaşık 190 kilometre mesafede bulunan Ebva'da hastalandı ve kısa süre sonra burada vefat etti. Böylece doğuştan yetim kalan Hazreti Muhammed 6 yaşında da annesini kaybetmiş oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin vefatının ardından yaklaşık 2 yıl dedesi Abdülmuttalib'in gözetiminde kaldı. 8 yaşına geldiğinde onun da ölümü üzerine amcası Ebu Talib'in himayesine girdi. Ebu Talib, Hazreti Peygamber'i kendi çocuklarından daha fazla sevmiş, Resul-i Ekrem'in ikinci annem dediği yengesi Fatıma binti Esed de ona kendi çocukları kadar ihtimam göstermiştir. Hazreti Muhammed, kalabalık bir aileye sahip olan Ebu Talib'e yardım için onun koyunlarına çobanlık yapmıştır. Kureyşli bir tüccar aileden gelen Ebu Talib, yeğenini yakın panayırlara götürdüğü gibi daha uzak beldelere gerçekleştirdiği ticari seferlerde hiç yanından ayırmadı. İslam öncesi dönemde Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle savaşlar meydana gelmiştir. Kan dökmenin yasak sayıldığı Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep gibi haram aylarda gerçekleşen savaşlara azgınlık, haktan ayrılmak manasına gelen ticar, günah savaşları adı verilmiştir. Bu savaşların ilk 3'ü Kinane ile Hevazin kabileleri arasında meydana gelmiştir. En şiddetli olan 4.'sü ise Kureyş-Kinane ittifakıyla Kaysı-Aylan kabileleri arasında gerçekleşmiştir. Hazreti Peygamber 14 veya 15 yaşlarındayken amcalarıyla birlikte Ficar Savaşları'nda hazır bulunmuştur. Kaynaklarda onun savaşa fiilen katılıp katılmadığı konusunda farklı bilgiler verilir. İbni Hişam'a göre o, Kayslılara karşı savaşmamış, sadece amcalarının eşyalarını korumuş, ayrıca atılan okları kalkanıyla karşılayıp amcalarına teslim etmiştir. Buna karşılık İbni Sa'd, onun düşmana ok atmak suretiyle fiilen çarpışmalarda yer aldığını zikreder. Hazreti Peygamber 20'li yaşlardayken Mekke'de gerçekleşen Hılful Fudul'a iştirak etti. Bu olayın sebebi ticaret amacıyla Yemen'den Mekke'ye gelen bir tüccarın As bin Vail'e satmış olduğu malın parasını tahsil edememesidir. Mağdur Yemenli bunun üzerine Kureyşlilerden kendisine yardımcı olmalarını istedi. Onun çağrısına ilk olumlu cevap Teym kabilesi reisi Abdullah bin Cüd'an'dan geldi. Daha sonra Teym'in eski müttefikleri Haşimoğulları, Muttaliboğulları, Esedoğulları ve Zühreoğulları da kendisine katıldıklarını ilan ettiler. Bu heyet içerisinde Haşimileri Hazreti Peygamber'in amcası Zübeyr temsil etmiştir. Abdullah bin Cüda'nın evinde bir araya gelenler Mekke'de haksızlığa uğrayan herkese yardımcı olacaklarına dair söz verdiler. Bu sözleşme Mekke'de Hılful Fudul, Faziletliler İttifakı, Erdemliler Birliği olarak isimlendirilmiştir. Hazreti Peygamber de bu kuruluşa bizzat iştirak etmiş, peygamberliği döneminde bu anlaşmayı övmüştür. Mekke'yi yurt edinen Kureyş kabilesi mensuplarının büyük çoğunluğu ticaretle uğraşıyordu. Kumaş ve tahıl ticareti yapan Ebu Talib'e yardım ederek mesleğe başlayan Hazreti Muhammed, sonraki yıllarda bu faaliyeti devam ettirdi. Nitekim ticaret amacıyla bir veya iki defa Yemen'e, ayrıca Doğu Arabistan'daki Muşakkar ve Deba panayırlarına ticari seyahatler gerçekleştirdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına geldiği sırada amcası Ebu Talip Mekke'nin tanınmış tüccarlarından Hazreti Hatice'ye müracaat ederek ona Şam'a gidecek kervana yeğeni Hazreti Muhammed'i de dahil etmesi talebinde bulundu. Hazreti Hatice bunun üzerine ona ticari işbirliği teklifinde bulundu. Önerisini kabul etmesi durumunda kendisine iki kat ücret vereceğini vaat etti. Anlaşma üzerine Resul-i Ekrem, Hatice'nin yardımcısı Meysere ile birlikte Suriye'ye gitti. Burada yapılan alışverişin ardından beklenilenin üzerinde bir kârla geri dönüldü. Gerçekleştirilen seferin sonucundan memnun kalan Hazreti Hatice, yardımcısının da Hazreti Muhammed hakkında olumlu izlenimlerini aldıktan sonra onunla evlenmeye karar verdi. Bizzat kendisi veya Nefise binti Münye adlı bir hanımefendi aracılığıyla ona evlilik teklifinde bulundu. Allah Resulü yaptığı istişarelerden sonra bu teklifi kabul edince evlilik gerçekleştirildi. Hazreti Muhammed nikahtan sonra Ebu Talib'in evinden eşinin yanına taşındı. Hazreti Peygamber'in evlendiği sırada 25 yaşında olduğu rivayeti ağırlık kazanmakla birlikte Hazreti Hatice'nin yaşıyla ilgili kaynaklarda farklı bilgiler vardır. Genel kanaat onun evlendiğinde 40 yaşında olduğu şeklindedir. Ancak evliliği esnasında Hatice'nin daha genç yaşlarda bulunduğu da zikredilir. Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin ilk çocukları Kasım olup 2 yaşında vefat etti. Resul-i Ekrem bu sebeple Ebul Kasım olarak künyelenmiştir. Kasım'dan sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma adında kızları Tahir ve Tayyip, Abdullah isimlerini verdiği oğulları dünyaya geldi. Tayyip ile Tahir'in iki ayrı çocuk değil, Abdullah isimli oğlunun lakapları olduğu da rivayet edilir. Allah Resulü'nün Hazreti Hatice'den doğan bütün erkek çocukları İslam öncesi dönemde öldüler. Kızları ise Müslüman olup Medine'ye hicret etmişlerdir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile evliliğinden sonra da ticari hayatını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Nitekim peygamberlikle görevlendirildiği sırada Mekke müşrikleri ona kendileri gibi çarşılarda dolaşarak ailesinin maişetini teminle uğraşmak yerine niçin Allah'a dua ederek dünya malı istemediğini soracaklardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşındayken

0: iken Mekkeliler yıkılmaya yüz tutan ve seller sebebiyle büyük tahribata uğrayan Kabe'yi yeniden yapmaya ve tavanını yükseltmeye karar verdiler. Bunun için Cidde kıyılarında fırtınaya yakalanıp karaya vuran bir geminin kerestelerini satın aldılar. Mekke'de bulunan Kıpti bir marangozun yardımıyla Kabe'yi yeniden inşaya başladılar. Mekke'de bütün kabilelerin ortak katılımıyla gerçekleşen inşa faaliyeti, Hacerül Esved'in yerine konulması aşamasına gelince durdu. Çünkü kabilelerden her biri bu görevi kendilerinin yerine getirmesi gerektiğini ileri sürüyordu. Anlaşmazlık neredeyse bir çatışmaya dönüşmek üzereydi. Neticede Kureyş'in en yaşlılarından olan Ebu Ümeyye bin Muğire, Bâb-ül Şeybe yani Bâb-ül Selam kapısından ilk giren kişinin hakemliğine başvurulmasını teklif etti. Onun görüşünün kabul edilmesiyle gelecek şahıs beklenmeye başlandı. Sonunda kapıdan Hazreti Peygamber'in girdiğini görünce oradakilerden her biri onun emin bir kişi olduğunu ifade ederek hakemliğine razı olacaklarını açıkladılar. Yanlarına gelince meseleyi kendisine aktardılar. Teklifi kabul eden Resul-i Ekrem sırtındaki abasını çıkarıp yere serdi. Ardından Hacerül Esved'i elleriyle örtünün üzerine yerleştirdi. Daha sonra her kabileden bir kişinin abanın ucundan tutmasını ve taşın konulacağı yere kadar birlikte götürülmesini istedi. Yerine ulaştığında Hacerül Esved'i elleriyle yerleştirdi. Bunun ardından Kabe'nin inşasına kaldığı yerden devam edildi.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.

Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risale.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.''

0: Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir: söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz, her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış ve boşluğa hızla yayılmış. Zerrenin içinden küreler fışkırmış. Zerre ki içi alem dolu. Küre ki içi Adem dolu. Yerle gök bitişikken henüz ne gece varmış ne de gündüz. Yeryüzünü döşeyip yaymış. Göğü de üstüne direksiz tavan yapmış. Yağmurlar yağmış, ırmaklar akmış. Çağlayanlar coşmuş, varlık suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zaman

İnsanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i farklı bir özelliğiyle tanıyacağız. Müellifimiz başlığını şöyle atmış: Fasbun fi husni işretihi ve edebihi ve baskı hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme ma'a esnafil hak. Fahri Cihan aleyhi salavatü rahman efendimizin güzel geçimi, üstün edebi ve insanlarla olan engin ahlak. Ve kâle Cerîr ibn-i Abdillâh radıyallahu anh, Cerîr bin Abdullah var, Yemenli. Allah ondan razı olsun. Efendimizin hayatının son zamanlarında Yemen'den geldiler, 150 kişiyle Müslüman oldular. O anlatıyor, diyor ki, Mâ hacebeni Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kattu münzu eslemtu ve lâ râni illâ tebessüm. İslamiyeti kabul ettiğim günden beri, diyor Cerîr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ne zaman girmek istesem hiçbir zaman bana engel olmadı, diyor. Yani şimdi işim var, daha sonra gel demedi, diyor. Gelsin, buyursun. Beni ne zaman görse mutlaka tebessüm eder. Sevgili kardeşlerim, bunlar kolay şeyler değil. Söylemesi kolay da, ben kolay kolay söylüyorum da, yapması zor. Yani bunları uygulaması zor. Çünkü insanın bin bir türlü hali var. Kimi zaman öyledir, kimi zaman böyledir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep tahammüllü, insanların davranışlarına karşı son derece anlayışlı. Kızmıyor, aldırmıyor, tebessüm ediyor, güler yüz gösteriyor. Ve kâne yumâzihû ashabehu, ashabıyla şakalaşır, okuduk ve ileride inşallah okuyacağız, geniş geniş okuyacağız. Efendimizin mizahı bahsine geldiğimizde okuyacağız. Burada genel olarak bir tanıtım yapılıyor. Şakalaşırdı onlarla. Yani hep güleç insan, güleç insanlar şakalaşırdı. Ve yuhalituhum, onların arasına karışırdı. Ve yuhadisuhum, onlarla konuşur, sohbet eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir tarafta durmaz. Huyu böyleydi Efendimiz. Ve yudâibu subyânehu, ashab-ı kiramın çocuklarıyla şakalaşır. Çocukları çok severdi ve onlarla şakalaşırdı. Ve yüclisuhum fî

Hicri. Çocukları alıp kucağına oturtur, severdi. Zaten doğar doğmaz ona getirirlerdi. Ya Resulallah bir dua buyur derlerdi. Ya Resulallah bir tahnik yap derlerdi. Yani hurma getirirlerdi, acı ve Efendimiz onu mübarek ağzında çiğner. Sonra o yumuşamış hurmayı çocuğun damağına sürerdi. Buna tahnik denir. Böylesine onların çocuklarıyla ilgilenir. Çocuk bu esnada kucağına çişini yapar. Hiç aldırmazdı. Annesi veya babası üzülür filan. Üzülmeyin derdim. Su dökeriz gider filan. Böyle rahatlatırdı onlar. Ve yücibü davetel hurri vel akdi vel emeti vel miski. Onu ister bir köle davet etsin evine yemeğe. İsterse bir hür, ister bir cariye, ister bir fakir davet etsin. Davetine icabet ederdi. Giderdi evlerine, giderdi yemeklerini yerdi. Hatta bazen okumuştum. Yağ bozulmuş. Buzdolabı yok ya. Onunla yapılan yemek de pek hoş olmaz tabii bozulmuş yağ ile. Aldırmazdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç hissettirmezdi ya. Ve yaudul merda fi aksal medine. Medine'nin isterse en uzak köşesinde olsun bir hastayı ziyarete giderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaya giderdi ki sevabı daha çok olsun diye. Çünkü hasta ziyaretine giderken attığınız her adım dolayısıyla sevap kazanıyorsunuz. Yani bir hayvan olsa bile bineceği aya yürüyerek gidelim derdi Efendimiz. Ve yakbelu uzrel mutezir. Bir kimse kendisine özür beyan ederse ya Resulallah kusura bakma şunu yapamadım veya böyle davrandım derse ona özrünü kabul ederdi. Yok canım böyle yapmamalıydın demezdi. Kale Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Meltakame ahadun uzunen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fe yunahhi ra'sehu hatta yekûner reculuhu yellezî yunahhi. Bir adam diyor Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin kulağına eğilse de bir şey fısıldasa, o adam ağzını çekmeden Peygamberi Alişan Efendimiz başını ondan çekmezdi diyor. Adam gelmiş kulağına bir sır fısıldıyor. Bir şey danışacak diyelim ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını çekmezdi. Adam sözünü bitirene kadar öyle onu beklerdi. Ve ma ehaze ahadun bi yedihi fe yursili yedehu hatta yursiliha lahir. Biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini tutmuşsa, diyelim ki musafaha yapacak yahut bir şeyi anlatmak için Efendimizin elini tutmuş, o adam Efendimizin elini bırakmadıkça Efendimiz elini çekmezdi. Allah'ım ne yüce ahlak. Tamam kardeşim tamam deriz biz. Değil mi? Çünkü şeyimiz kabımız dar olduğu için anladık tamam. Yok Efendimiz öyle demez. Adam elini çekecek. Ondan sonra Efendimiz elini çekecek. Öyleydi. Yüce Rabbim hepimizi onun ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve lem yura mukaddimen rukbeteyhi beyne yedey celisin lehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturanların yanında dizlerini ileri doğru uzatmaz diye. Onları rahatsız edecek şekilde böyle rahat bir tarzda oturmaz. Hiç kimse böyle bir şey görmemiştir diyor. Kâne yebde'u men leqiyahu bissela ve yebde'u ashabahu bil musafa. Karşılaştığı kimselere önce Efendimiz selam verirdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsafahaya o başlardı. Yani eline oldu. Gördüğü Müslümana Efendimiz selam verirdi. Bize de bunu teşvik ediyor. Çünkü kim önce selam verirse o daha çok sevap kazanır buyuruyor. Onu göstermek için de bize öğretmek için de önce kendisi selam veriyor ve kendisi elini uzatıyor. Demek ki musafaha tokalaşmak için elimizi ilk önce uzatan biz olacağız. Velem yurakattum ma'atten ricleyhi beyne ashabihi hatta yudayyika bihima ala ahadi. Ashab-ı kiramın yanında ayağını uzattığı hiç görülmemiştir.
ayağını uzatıp da diyor onların yerini daralttığı hiçbir zaman görülmemiştir. Ayaklarını kimseye karşı uzatmıyor. Yükremu men yedhulu aleyhi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanına bir kimse gelirse ona ikramda bulunur. Ve rubbema besate sevbehu. Bazen bu gelen şahsın altına hırkasını serer. Hırkasını çıkarır, serer ikramda bulunmak için. Ve yu'siru bil visadeti lleti tahdehu. Altında bir minder varsa kalkardı minderi ona verirdi. Sen otur. Kendisi yere otur. Ve ya'zimu aleyhi fil cülüsü aleyha in eba. Şayet adam hayır ya Resulallah diye itiraz edecek olursa ısrar ederdi. Yani adam bazen mahcup olur ya Resulallah. Yani sen yere oturacaksın ben minder oturup olur mu? Otur otur diye Efendimiz ona ısrar eder. Çünkü o misafirdir ikram ediyor. Misafire ikram etmek haktır. Ve yükenni ashabahu. Ashabına künyeler verir. Onların hoşuna gidecek tarzda künyeler verir. Yani bizim hep adını unuttuğumuz Ebu Hureyre diye bildiğimiz ki adı Abdurrahman'dı galiba deniyor. 10 kadar ismi söyleniyor. Abdurrahman mıydı, Abdullah mıydı bilmem ne filan. Efendimiz onu bir kere kucağında kediyle görmüş. Kedicik babası anlamında Ebu Hureyre demiş. Adı unutulmuş o günden sonra. Efendimiz ona böyle dedi diye. O da hoşlanırmış yani bana Efendimiz'in kalktığı künyeyle, lakapla hitap edim diye. İşte Hazreti Ali, Fatıma annemizle biraz kavga etmiş. Mescid-i Nebevi'ye gitmiş. Uzanmış Mescid-i Nebevi topraksa. Toprağa uzanmış. Efendimiz eve gelmiş. Ali, nerede Ali diye sormuş. Hazreti Fatıma demiş ki ya Resulallah biraz aramız tatsızlaştı da kalktı gitti. Mescide gitti. Demiş Efendimiz gidiyor Hazreti Ali uzanmış toprağa üstü de bedeni de biraz toprak olmuş. Kum ya Ebu Turab diyor kalk ey toprak babası demek Ebu Turab. Ebu Turab, Turab toprak demek. Ey toprağa bulanmış adam demektir yani. Ya asıl Türkçe güzel tercümesi böyledir. Kalk diyor ona da Ebu Turab şeyini veriyor lakabını veriyor. Böyle. Tabii bu bir muhabbeti geliştiriyor güzel kardeşlerim. Bunlar rastgele şeyler değil. Bu bir sevgi alameti. Ve yed'uhum bi ahabbi esmaihim tekrimeten lahum. Ashabını memnun etmek için onlara hoşlandıkları, sevdikleri adlarla, lakaplarla veya künyelerle hitap eder. Neyi seviyorlarsa onlar en çok o şekilde hitap eder. Ve la yaktau ala ahadin hadisehu. Konuşan bir kimsenin sözünü kesmezdi. Edebe bakınız güzel kardeşler. Hani sünnet arıyoruz ya hangi şey sünnettir? Demek ki konuşanın sözünü kesmemek Efendimizin sünnetidir. Bizim aklımıza bir şey gelince adamın sözünü hemen kesiveriyoruz. Araya giriyoruz. O da ne söyleyeceğini onu da biliyor. Veya üzülüyor. Hatta yetecevveze feyaktaahu binehyin ev kıyamin. Bir şartta edep kaidelerini zorlayan bir şey söylemediği takdirde kimsenin sözünü kesmezdi. Ve yurva bintihain ev kıyamin. Böyle de rivayet varmış. Adam edep kaidelerinin dışına çıkmışsa onun sözünü uyarmak için keserdi. Gayri ahlaki bir şey söylüyor mesela. Veya adam gene susmuyorsa oradan kalkıp giderdi. Bu da bir beğenmediğini gösterme tarzıdır. Ve ru'ye ennehu kâne lâ yecilisu ileyhi ahadun ve huve yusalli illâ haffefe salâtelû. Server-i Enbiya Efendimiz namaz kılarken biri yanına gelmişse, onu bekletmemek için namazını çabucak bitirir. Yani adamın bir işi var herhalde diye namazını uzatmazdı. Ya kıldığı namaz ne? Mutlaka nafile namaz. Çünkü farz namazları nerede kılardı Efendimiz? Camide cemaatle. Başka türlüsü olur mu? Olmaz. Ya ancak hasta olacak da camiye çıkamayacak da o zaman evinde kılardı. Ya son hastalıkları sırasında.
Yoksa mutlaka namazı camide

0: kılar diye. Demek ki nafile namaz kılarken biri geliyor, bir şey sormak istiyor. Efendimiz de onu bekletmemek için hemen namazını kısa keser. Veselehu an hacetihi fe iza fera ade ila salatihi. Adama sorardı, hayrola nedir isteğin, arzun nedir diye sorardı. Onun işini gördükten sonra tekrar namaza başlar. Kaldığı yerden namazını kılar. Kâne ekseren nâsi tebessül. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en çok tebessüm edeniydi. Mübarek yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Ve etyebehum nefsen. En neşeli olan insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da güzel bir şey güzel kardeşlerim. Yani kardeşlerimizin yanındayken neşeli olmaya, neşeli görünmeye en azından gayret eder. Nalem yenzil aleyhi Kur'an ev ya'izu ev yaht. O sırada vahiy nazil olmuyorsun. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz etmiyorsun, konuşma yapmıyorsa böyle yapardı. Bazen vahiy öyle ağır gelirdi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolay kolay kendine gelemezdi. Yani bu dediğimiz huyu gösteremezdi bir süre. Biliyorsunuz vahiy geldiği vakit sahabi diyor ki o sırada konuşuyorduk, dizim Peygamber Efendimiz'in dizinin altında kalmıştı. Dizim kırılacak zannettim diyor. Yani vahiy öyle bir şey. Öyle ağır bir şey. Efendimiz terler içinde kalıyor. Öyle bir durumda pek şey yapamazdı bu söylediğimiz gibi. Ben tebessüm edemez. Ve kâle Abdullah İbnül Haris mâ ra'eytü ahadem ekşere tebessümen min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Haris radıyallahu anh diyor ki bu zat Mısır'da vefat eden en son sahabi olarak bilinir. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok tebessüm eden birini gördüm. En çok tebessüm eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an Enes'in kâne hademel medîneti ye'tûne Resulallahı sallallahu aleyhi ve selleme izâ sallel gadâte bi âniyetihim fi helmâ. Efendimiz sabah namazını kılınca, namazını kıldıktan sonra Medineli hizmetçiler ellerinde birer kap suyla gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek elini o suya batırmasını isterlerdi. Yani bu su Resulullah'ın elinin battığı su diye ondan bereket ummak için evlerine götürürler. Fema yükta bi aniyetin illa gamese yedehu fiyâ. Önüne getirilen her kaba mübarek elini daldırırdı. Daldırmazlık etmezdi mutlak. Ve rubbema kâne zâlike fil gadâtil bârideti. Bazen Medine'nin havasını bilen bilir, soğuk olur. Su da bazen buz gibi olurdu diyor ravi. Öyle bile olsa iki cihan güneşi Efendimiz kimseyi kırmamak için önüne getirilen kaplara elini daldırırdı. Yuridûne bihit teberrük. Ashab-ı kiram getirdikleri o suyla Efendimizin bereketini umarlardı. Yüce Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Yavrularımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa

Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de "Vallahi bilmiyorum" dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben "Geleceğini vaat etmiştin. Oturup bekledim ama gelmedin" deyince Cebrail aleyhisselam "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim, heykel bulunan bir eve girmeyiz" demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin" buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun" diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın" buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin" diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun" diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin" diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin" dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun" cevabını verecek.

0: Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana en güzel şekilde kulluk etmek için bana yardım eyle. Şükür, yapılan iyiliklere karşı iyilik sahibini övmektir. Ona minnettarlık duymaktır. Minnettarlık eğer yüce Rabbimize duyulursa, şükür, insanlara duyulursa bunun adı teşekkür olur. Şükür, yüce Allah'ın sayısız nimetlerine karşı övgü ve teşekkürde bulunmaktır. Allah'ın verdiği nimetlere hamd etmektir. Allah'a hamd olsun, şükürler olsun gibi sözleri söylemektir. Sahip olduğumuz sayısız nimetleri Cenab-ı Hakk'ın verdiğini bilmektir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ey müminler! Size rızık olarak verdiğimiz şeyleri

0: en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer gerçekten ona ibadet ediyorsanız. Şükür, varlığını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmektir. Onun yasaklarından uzak durup, emirlerini yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de, İbrahim'in dilinden bize öğretilen iman, sadakat, teslimiyet ve şükür ifadeleri şöyledir. Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda da bana şifayı Allah verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim, bana hikmet ver. Beni salihlerin arasına kat. Sevgili Peygamberimiz daima şükreden bir kuldu. O, Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere duyduğu minnettarlıkla sürekli Rabbine yönelmiştir. Allah'ın mağfiretine, ebedi nimetlerine ulaşmasına rağmen, sabahlara kadar ibadetle meşgul olmasının sebebini soran Hazreti Ayşe annemize, Peygamber Efendimizin verdiği şu cevap ne kadar da anlamlıdır. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe?
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin insanın kişiliğine dair hadisleriyle haset ve kibir konusundaki uyarılarına yer vermek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, bereketli bir Medine sabahında Allah Resulü yine ashabının arasında anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Peygamber Efendimiz bir ara durdu ve "Yanınıza şimdi cennetlik bir adam geliyor." buyurdu. Ashab ensardan birinin geldiğini gördü. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber yine "Yanınıza şimdi cennetlik bir adam geliyor." dedi. Gelen yine aynı kimseydi. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti ve aynı müjdenin verilmesi sonunda gelen yine aynı sahabiydi. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca genç sahabi Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği kimsenin peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan sormak yerine o kişiye şayet uygun görürse kendisinde misafir olmak istediğini söyledi. Hazreti Peygamber'in kendisini cennetlik olarak takdim ettiği o sahabi, Abdullah bin Amr'ın bu teklifini kabul etti. Hazreti Peygamber tarafından cennetlik olarak bildirilen sahabinin evinde 3 gün misafir olan Abdullah, 3 gün boyunca o Medineli Müslümanın sabah namazına kadar uyuduğunu, gece namazına kalktığını görmediğini, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona 3 gün boyunca onun evinde misafir olarak kalma sebebini açıklarken Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir diye sordu adama. Bu soru üzerine o kimse Abdullah'ın gördüklerinin dışında bir şey yapmadığını, yapıp ettiklerinin sadece onun 3 gün boyunca şahit olduğu şeyler olduğunu söyledi. Bu cevap üzerine genç sahabi Abdullah tam adamın yanından ayrılıp gideceği sırada yaptıkları şeylere ilave olarak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem diye ekledi. Bunun üzerine Abdullah bin Amr, İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu dedi. Çünkü cennetin anahtarı olarak gösterilen en önemli hasletlerden biri, Allah'ın verdiği bir nimetten dolayı hiç kimseye haset etmemektir. Haset, Peygamber Efendimizin beyanına göre ateşin odunu yediği gibi iyi amelleri yiyip bitiren bir duygudur. Haset duygusunun böylesine büyük zararını bilen akıl sahibi kimseye düşense Allah'ın takdirine razı olmaktır. Çünkü Nisa suresi 32. ayetinde Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı kıskanarak arzulamayın buyurulmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, insan için çok şey yazıldı, çizildi tarih boyunca. Kah melektendi, kah şeytan. Kendi varlığını sorgulayan, kendisine ilgi duyan tek canlı olan insan, bazen de bir meçhul olarak tanıttı kendini. Yüce Allah, Tin Suresi.

Suresi 4. ayetinde "Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık" buyururken insanın potansiyel bir varlık olarak mükemmelliğine işaret etmiş, ardından da "sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik" ayetiyle de olgunlaşmayı tercih etmeyen insanın kendi iradesiyle düştüğü durumu beyan etmiş, ayetin devamında da inanıp faydalı ameller işleyenlere kesintisiz bir ödül verileceği bildirilmiştir. Allah-u Teala insanı hem iyiliğe hem de kötülüğe meyletme yeteneğiyle yaratmıştır. Peygamberler insanın iyilik potansiyelini, şeytani güçlerse iyilikten yüz çevirme potansiyelini harekete geçirmeye çalışır. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Nasrani veya Mecusi yapar buyuran Hazreti Peygamber, insanın yaratılıştan saf ve temiz bir fıtrata sahip olduğunu ifade etmektedir. Buradaki önemli nokta, insandaki aslında düzgün olan özün tıpkı bir maden gibi işlenmeye muhtaç olduğu gerçeğidir. Nasıl ki madenler asıl değerini işlendikten sonra kazanıyorsa, insanın yaratılıştan sahip olduğu akıl, kalp, ruh ve vicdan gibi meziyetleri de rahmet elçilerinin rehberliğinde işlenmek suretiyle değer kazanacaktır. Peygamber Efendimiz insanın karakterine, mizacına ve ahlaki eğilimlerine ilişkin olarak "insanlar madenlerdir" benzetmesini, hangi inanca veya kültüre sahip olurlarsa olsun bütün insanların değişmez bir öze sahip olduklarına işaret için beyan vermiştir. Hazreti Peygamber'in bu benzetmeyi Medineli önde gelen Müslümanlardan Sa'd bin Ubade özelinde yaptığını biliyoruz. Veda haccı günlerinde Peygamber Efendimiz yol azığını Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir yardımcısı da deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa olmuş, üzerinde yol azığının bulunduğu deve kaybolmuştu. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade, erzak yüklü bir deveyle peygamberimize gelerek kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince Hazreti Peygamber çok duygulanmış ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" demişti. Sa'd da "minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi bizim için malımızdan aldıkların almadıklarından daha hayırlıdır" deyince Hazreti Peygamber "sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Allah-u Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir" buyurmuştu. Sa'd, peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verirken, araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girmiş ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan gelmişti. "Ey Allah'ın Resulü, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu" diyordu Sabit bin Kays. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "insanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar" buyurarak insanın doğuştan gelen fıtri yapısına, yani özüne işaret ediyordu. Değerli dinleyicilerimiz, birkaç programdır kibrin, hasedin kötülüğünden ve alçak gönüllülük ve tevazuunun Peygamber Efendimizin örnek kişiliğinin bir parçası olduğunu anlatıyoruz. Kendini büyük görmek, yani kibir, Kur'an'da da yasaklanmış, kibirli kimseleri Allah'ın sevmediği bildirilmiştir. Kur'an'da Müslümanlar için en güzel örnek olarak sunulan Peygamberimizle ilgili çok özel bir örnek vermek istiyorum bu vesileyle. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretinin üzerinden 8 yıl geçmiş, 630 yılında Müslümanlar savaşa gerek kalmadan Mekke'yi fethetmişlerdi. Sayıları 10 bini bulan bir orduyla

0: Mekke'yi fetheden Hazreti Peygamber o gün zaferin büyüsüne kapılmamış, kutsal şehir Mekke'ye mağrur bir komutan edasıyla değil, Allah'ın verdiği bu nimete şükretmenin bilinciyle mütevazı bir şekilde girmişti. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle Mekke halkı Safa tepesinde Allah Resulüne bağlılıklarını bildiriyor ve insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşurken o kadar heyecanlanmıştı ki titremeye başlamıştı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben kral değilim, güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek rahatlattı onu. O gün hayatının en görkemli sahnesinde dahi tevazudan ayrılmayan Allah Resulü Efendimiz bu davranışıyla çok özel bir mesaj veriyordu insanlık alemine. Kibir, Peygamber Efendimizin bizleri her daim uyardığı kötü bir huydur ve bu huy, insanların birbirini sevmesine ve birbiriyle kaynaşmalarına engeldir. Kendini beğenen kimseyi Allah sevmediği gibi insanlar da sevmez. Dinimizin emretmiş olduğu güzel ahlak esaslarından biri de tevazudur. Tevazu, kibrin zıttı olup alçak gönüllülük anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de alçak gönüllülük sürekli öğütlenirken gurur ve kibir yasaklanmıştır. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boyca da dağlara erişemezsin. İnsanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez. Ayetleri bize bunu öğretir. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde, bir kimse Müslüman kardeşine alçak gönüllü davranırsa Allah o kimsenin şerefini yükseltir. Kim de Müslüman kardeşine kibirlenerek davranır, büyüklük taslarsa Allah da onu alçaltır buyurmuştur. Ne var ki insan bazen yanılır ve soyluluk, güzellik, fiziksel güç gibi yaratılıştan gelen özelliklerini, bazen de Allah'ın kendisine sonradan bahşettiği zenginlik, ilim ya da makam gibi nimetleri bahane ederek kibirlenir, böbürlenir. Oysa veren Allah'tır ve veren alır da. Müslüman kibirli değil ama onurludur. Çünkü tevazu onursuz olma anlamına gelmez. Mütevazı kişi herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olabileceğini bilir. Bilir ki Müslümana büyüklük taslamak yaraşmaz. Çünkü ululuk ancak Allah'a yakışan bir sıfattır. Müslümana düşen görev Peygamber Efendimiz'e örnek almak ve tevazuyu elden bırakmamaktır. Rabbim bizi kibrin şerrinden korusun ve tevazu sahibi eylesin. Kişiliğimizi güzelleştirsin ve bizi Peygamber Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırsın inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan veriyor.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar." Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
2: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Enis'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır.

0: Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarımda eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, o kendini nasıl küçük düşürür diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar buyurdu.

Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensardan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki el alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, "Bu oturuş da ne?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil." cevabını verdi ve arkasından, "Yemek kabının kenarından yiyin. Ortasını bırakın ki bereketlensin." buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

İbni Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz

0: Az görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek, İsa'nın mucizeleri nasıldı dediler. Onlar da, körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin. Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayeti nazil oldu ve onlara bu ayetleri düşünsünler denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeylerle alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: Ve inne li veladike aleyke hakka.
4: Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır. Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun çocukları bu merhamet çemberinin dışında tutması düşünülemezdi. Bu üstün ahlakı sebebiyle olgun bir Müslüman olmanın şartlarından birinin çocuklara şefkat ve merhametle davranmak olduğunu ifade etti. Çocuklarla oyun oynayıp şakalaşması, kuşu ölen çocuğa başsağlığına gitmesi, onları öpüp okşaması, bu merhametin belirtilerinden sadece birkaçıydı. Kız çocuklarının horlandığı, hatta yaşama haklarının elinden aldığı dönemde, Rabbimiz cinsiyeti belirlemenin kendi yetkisinde olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Şura Suresi 49. Ayet. Kendi kızına olan sevgisi herkesçe bilinen Allah Resulü, kız çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirenlere kıyamette yan yana olacakları müjdesini vermiştir. Güzel bir isimle çağrılmanın çocuk haklarından biri olması sebebiyle Peygamber Efendimiz yeni doğanlara söylenişi ve anlamı güzel isimler vermiş ve gerekçesini şöyle açıklamıştır. Siz kıyamet günü kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse çocuklarınıza güzel isimler koyunuz. Sevgili Peygamberimiz çocuğa dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlayacak bir eğitim verilmesini ona bırakılacak en güzel miras olarak nitelendirmiştir. Çocukların eğitimi için her fırsatı değerlendirmiş, sofrada tabağın her tarafından yiyen çocuğu güzellikle uyarmış, doğru davranışı göstermiştir. Aç olduğu için hurmaları taşlayan çocuğu cezalandırmamış, yere dökülenlerden yemesini söylemiştir. Çocukların kişiliklerinin gelişmesi için onlara sorumluluk vermiş, onlara güvendiğini göstererek bazı sırları onlarla paylaşmıştır. Büyüklerinden adaletli muamele görmek çocuğun haklarındandır. Kardeşler arasında sağlıklı ilişkilerin ve dayanışmanın oluşması, anne babanın onlara adaletle davranmasıyla mümkün olur. Aksi uygulamalar, kardeşlerin birbirini kıskanmalarına sebep olur. Bu tehlikeden korunmak, sevgili Peygamberimize kulak vermekle mümkün olur. Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli olun.
3: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.''

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben senin

falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a, ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi, bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis, Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan borç anlamındaki karz-ı hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat artırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar, ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğu ise iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. Yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. Toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından

Sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebu Bekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimat ve yaptırım olup olmadığına bakmaksızın, gerçek iyiliğe ulaşmanın gereği olarak sevdiği şeylerden infak etmeyi, isteyeni geri çevirmemeyi, aç olan komşusunu doyurmayı, dini, ahlaki ve vicdani bir görev kabul etmiştir. Onun için hali vakti yerinde olan Müslümanlar, devlete ödediği vergisinin yanı sıra, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetlerin bir şükrü olarak zekat ve sadakasını da vermeye devam etmekte, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesindeki ızdırap çeken insanların acısını hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar, geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah, onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi, ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Kıbrıs şehidi hanım sahabi Ümmü Haram binti Milhan. Allah'ın elçisi zaman zaman yaptığı gibi o günde süt teyzesinin evinde öğle uykusuna yatmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz'den birkaç yaş büyük olan bu süt teyze Ümmü Haram binti Milhan'dan başkası değildi. Medineli Ensari bir hanımdı. Peygamberimiz onu ziyaret ettiğinde dünyalar onun olurdu adeta. Resulullah'ın saçlarını tarar ona ikramda bulunurdu. O günde yine Resulullah kendisine ziyarete gelmiş, bir miktar istirahat etmek üzere yatıp uyumuştu ki birdenbire gülümseyerek uykudan uyandı. Ümmü Haram Resulullah'ı dikkat ve hayranlıkla izlemekteydi. Onun gülümseyerek gözlerini açması da dikkatinden kaçmadı. Öyle ya, o Allah'ın elçisiydi. Uykuda da vahiy alır, bir takım müjdelere mazhar kılınabilirdi. İşte o günde ne görerek uyandıysa, bunu Peygamber Efendimiz'den ilk dinleyen olan Ümmü Haram olacaktı. Derhal vakit kaybetmeden,

Ben heyecanla bu gülümsemenin nedenini sordu. Allah'ın elçisi şöyle cevap verdi. Bana ümmetimden cihada çıkacak bir topluluk gösterildi. Adeta tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi deniz seferine çıktıklarını gördüm. Sonra durdu ve ardından, ümmetimden ilk deniz seferi yapacak ordu cenneti kazanmıştır buyurdu. Bu olağanüstü bir müjdeydi. Allah yolunda deniz seferine çıkacak olan orduyu Hazreti Peygamber cennette tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi nimet içinde görmüştü rüyasında. Ve o ordudaki askerleri de açıkça cennetle müjdelemişti. Ne büyük bahtiyarlıktı bu. Acaba kimlere nasip olacaktı bu kıymetli sefer? Bir an büyük bir ümit kapladı Ümmü Haram'ın gönlünü. Aklından, yüreğinden geçenleri saklamadı. Ya Resulallah, ben de onların içinde olacak mıyım diye sordu. Ancak henüz cevabını almadan eklemeyi ihmal etmedi. Dua et, ben de onlardan olayım. Allah Resulü Ümmü Haram'ın deniz seferine çıkacak ilk İslam ordusu içinde yer alması için dua etti. Artık içi içine sığmıyordu Ümmü Haram'ın. Onun bir hanım olmasını deniz seferine katılmasının önünde bir engel olarak görmemişti Allah Resulü. Bilakis o sefere katılması için dua buyurmuştu. Böylece sevgili süt teyzesi, Allah'ın elçisine duyduğu muhabbetin, gösterdiği hürmet ve ikramın karşılığını almış gibiydi. Ümmü Haram bu kıymetli müjdenin heyecanı içindeyken Resulullah tekrar uykuya dalmıştı bile. Aradan kısa bir süre daha geçti. Ümmü Haram Resulullah'ın başından ayrılmamış, onu izlemeye devam etmekteydi. Peygamber Efendimiz yine tebessümle açtı gözlerini. Ümmü Haram yine heyecanla baktı onun güzel yüzüne. Acaba bu defa neler görmüştü? Dayanamadı tekrar sordu. Resulullah bu kez bir başka müjde vermekteydi. Ümmetimden Kayser'in şehrine sefere çıkacak olan orduyu Allah bağışlamıştır buyurdu. Kayser'in şehri, yani Bizans şehri, İstanbul. Ta oralara kadar mı gidecekti İslam orduları? Ümmü Haram'ın heyecanı, coşkusu gitgide artıyordu. İlerleyen yaşına rağmen Allah yolunda bir şeyler yapabilme azminden hiçbir şeyi kaybetmemişti. Yine bir ümitle sordu. Ya Resulallah, ben de onlar arasında olacak mıyım? Dua et, onlardan olayım dedi. Resulullah tebessümle Ümmü Haram'ın yüzüne baktı. Sen ilk grupta olacaksın buyurdu. İstanbul seferi değil, ancak gelecekte bir deniz seferi bekliyordu demek ki Ümmü Haram'ı. Kim bilir, belki de Allah şehitlik nasip ederdi. Bu ümit hiç sönmedi Ümmü Haram'ın yüreğinde. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ömer'in halifelik yıllarında Ümmü Haram kocası Ubade bin Samit'le beraber Şam topraklarına yerleşti. Hazreti Ömer Ubade'yi bu topraklara öğretmen olarak tayin etmişti. Hicretin 15. senesiydi. Henüz fethedilen bölgede İslam'a yeni giren topluluklara İslam dinini öğretmekle görevlendirilmiş birkaç sahabiden biriydi Ubade bin Samit. Böylece karı koca ana vatanları olan Medine'den ayrılmış, Suriye topraklarında ikamet etmeye başlamışlardı. Ümmü Haram ve eşi Suriye topraklarındayken Hazreti Ömer vefat etmiş, Hazreti Osman'ın halifelik yılları başlamıştı. Suriye valisi Muaviye bin Ebi Süfyan, Bizans'a karşı karadan yürütülen mücadelenin yetersiz olduğu kanaatindeydi. Halife, Hazreti Osman'ı Kıbrıs'a sefer düzenleme konusunda ikna etti. Müslümanlar, hicretin 27. senesinde 1700 gemilik bir filoyla Akka'dan Kıbrıs'a doğru yola koyuldu. Bu ordunun içinde Ümmü Haram ve Übade bin Samit de vardı. Aynen Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi gemilerle ve ihtişamla yola koyulmuş bir ordu. Müslümanların ilk deniz seferi olarak da tarihe geçti Kıbrıs seferi. Müslümanlar Kıbrıs'a ulaşıp şehri kuşattılar. Kuşatma sonunda Kıbrıs barış yoluyla fethedildi. İslam ordusu zafer coşkusuyla geri dönmek üzere yola koyulacaktı ki Ümmü Haram'ın bindiği at tökezliği verdi ve Ümmü Haram atından düşerek can verdi. Allah Teala ona şehitlik nasip etmişti. Kıbrıs toprakları artık peygamberin süt teyzesini, değerli bir dostunu, ilk deniz seferinin hanım sahabi şehidini bağrına basacaktı. Ümmü Haram Kıbrıs'ta defnedildi. Kıbrıs için kıyamete kadar sürecek bir şeref vesilesi oldu Ümmü Haram'ı ağırlamak.

Kıbrıslılar Hala Sultan dediler ona. Hala Sultan Türbesi Kıbrıs'ın incisi, ziyaretgahı oldu. Bugün Kıbrıs Rum kesiminde yer alan türbesiyle Ümmü Haram, peygamber dostlarından, kıymetli gönül sultanlarından biri olarak tarihimizde iz bıraktı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber, namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah, tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi.

0: Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Hristiyanlığı kabul etmediklerine de işaret ederek Necaşi ve çevresindekileri onlar aleyhinde kışkırtmaya çalışıyorlardı. Nihayet söz alarak Necaşi'ye taleplerini bildirdiler. Ey hükümdar! Aramızdan sefih bazı gençler senin ülkene sığındı. Onlar kendi toplumlarının dinini terk ettiler ve senin dinine de girmediler. Aksine bizim de senin de bilmediğin yepyeni bir din icat ettiler. Bizi sana, onları geri vermen için kendi toplumlarının ileri gelenleri, babaları, amcaları ve aşiretleri gönderdi. Onların kavimleri kendilerini daha yakından tanımakta ve daha iyi bilmektedirler. Heyeti dinleyen Necaşi, kendisine sığınan insanları dinlemeden karar veremeyeceğini ifade ederek Müslümanlardan bir grubu huzuruna çağırdı. Peygamberimizin amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talip başkanlığındaki grup Necaşi'nin huzuruna çıktı. Ancak hükümdara secde etmediler. Genç ve gözü pek bir sahabi olan Cafer, söz alarak durumlarını veciz bir şekilde ifade eden şu konuşmayı yaptı. Ey hükümdar! Biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. Sadece tek olan Allah'a ibadet etmeyi ve ona bir şeyi ortak koşmamamızı emretti. Namazı, zekatı ve orucu da emretti. Cafer, İslami esasları açıkladıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Biz onu tasdik ettik, ona iman ettik ve onun getirdiği ilahi mesaja uyduk. Artık sadece Allah'a kulluk ettik. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. Bize haram kıldıklarını haram, helal kıldıklarını helal kabul ettik. Bunun üzerine kendi toplumumuz bize düşman kesildi. Tekrar Allah'a ibadeti bırakıp putlara tapmaya döndürmek ve önceden helal saydığımız çirkinlikleri tekrar helal kabul etmemizi sağlamak suretiyle bizi dinimizden döndürebilmek için işkenceler ettiler. Onlar bizi ağır bir baskıya maruz bırakınca, zorlayınca, bize zulmedince, bizimle dinimiz arasına girip inancımızı yaşamamıza engel olunca, biz de kalkıp senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik ve sana yakın olmayı istedik. Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk. Bunun üzerine Necaşi bahsettiği ilahi vahiden bazı ayetler okumasını istedi. O da Hazreti Yahya ile Hazreti İsa'nın dünyaya gelişlerinden bahseden Meryem suresinden bir bölüm okudu. Bu ayetlerden etkilenen Necaşi ile birlikte kumandanları gözyaşlarını tutamadılar. Sonra Necaşi, "Vallahi bu ve Musa'nın getirdiği aynı kaynaktandır," dedi. Ardından da Mekkeli elçilere dönerek, "Siz çıkın gidin. Vallahi ben onları size asla teslim etmeyeceğim. Bunu yapmayacağım," açıklamasını yaptı. Bu tavırla karşılaşan Mekkeli elçi Amr bin As, ertesi gün Müslümanların Hazreti İsa hakkında kötü şeyler söyledikleri iddiasıyla Necaşi'nin huzuruna çıktı. Necaşi, İsa aleyhisselam hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için Müslümanları tekrar huzuruna çağırdı. Cafer, "Onun hakkında peygamberimizin bize getirdiğini söylüyoruz. O, Allah'ın kulu, peygamberi, ruhu ve bakire ve iffetli Meryem'e, onun rahmine bıraktığı kelimesidir," şeklinde cevap verdi. Bunu duyduktan sonra Necaşi eliyle yerden bir çöp aldı ve şöyle dedi: "Vallahi Meryem oğlu İsa, senin söylediğinden şu çöp kadar bile farklı değildir."

0: Önteri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.

İbn Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu an ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem, ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim."

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Emanet insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi: Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti: Bundan sonra

insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.''

0: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 5 vakit namaz, 2

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da, zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum."

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve peygamberin yanında biz kimiz ki onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz, öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan

ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i farklı bir özelliğiyle tanıyacağız. Müellifimiz başlığını şöyle atmış: Fastun fi husni işretihi ve edebihi ve bastu hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme ma esnafil hak. Fahri Cihan aleyhi salavatü rahman Efendimizin güzel geçimi, üstün edebi ve insanlarla olan engin ahlak. Ve kâle Cerir ibn Abdillah radıyallahu anh, Cerir bin Abdullah var, Yemenli. Allah ondan razı olsun. Efendimizin hayatının son zamanlarında Yemen'den geldiler, 150 kişiyle Müslüman oldular. O anlatıyor, diyor ki: Ma hacebeni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kattu münzu eslemtu ve la ra'ani illa tebessüm. İslamiyeti kabul ettiğim günden beri, diyor Cerir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna ne zaman girmek istesem hiçbir zaman bana engel olmadı, diyor. Yani şimdi işim var, daha sonra gel demedi, diyor. Gelsin, buyursun. Beni ne zaman görse mutlaka tebessüm eder. Sevgili kardeşlerim, bunlar kolay şeyler değil. Söylemesi kolay da, ben kolay kolay söylüyorum da, yapması zor. Yani bunları uygulaması zor. Çünkü insanın bin bir türlü hali var. Kimi zaman öyledir, kimi zaman böyledir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep tahammüllü, insanların davranışlarına karşı son derece anlayışlı. Kızmıyor, aldırmıyor, tebessüm ediyor, güler yüz gösteriyor. Ve kâne yumâcihû ashabehu, ashabıyla şakalaşır. Okuduk ve ileride inşallah okuyacağız, geniş geniş okuyacağız. Efendimizin mizahı bahsine geldiğimizde okuyacağız. Burada genel olarak bir tanıtım yapılıyor. Şakalaşırdı onlarla. Yani hep güleç insan, güleç insanlar şakalaşırdı. Ve yuhalituhum, onların arasına karışırdı. Ve yuhadisuhum, onlarla konuşur, sohbet eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir tarafta durmaz. Huyu böyleydi Efendimiz. Ve yudâibu subyânehu. Ashab-ı kiramın çocuklarıyla şakalaşır. Çocukları çok severdi ve onlarla şakalaşırdı. Ve yüclisuhum fîh hicri. Çocukları alıp kucağına oturtur, severdi. Zaten doğar doğmaz ona getirirlerdi. Ya Resulallah bir dua buyur derlerdi. Ya Resulallah bir tahnik yap derlerdi. Yani hurma getirirlerdi, acı ve Efendimiz onu mübarek ağzında çiğner. Sonra o yumuşamış hurmayı çocuğun damağına sürerdi. Buna tahnik yani. Böylesine onların çocuklarıyla ilgilenir. Çocuk bu esnada kucağına çişini yapar. Hiç aldırmazdı. Annesi veya babası üzülür filan. Üzülmeyin derdim, su dökeriz gider filan. Böyle rahatlatırdı onlar. Ve yücibi davetel hurri vel akdi vel emeti vel miski. Onu ister bir köle davet etsin evine yemeğe, isterse bir hür, ister bir cariye, ister bir fakir davet etsin, davetine icabet ederdi. Giderdi evlerine, giderdi yemeklerini yerdi. Hatta bazen okumuştuk, yağ bozulmuş, buzdolabı yok ya, onunla yapılan yemek de tek hoş olmaz tabii, bozulmuş yağ ile. Aldırmazdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç hissettirmezdi ya. Ve yahudül merda fi aksal medine. Medine'nin isterse en uzak köşesinde olsun, bir hastayı ziyarete giderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaya giderdi ki sevabı daha çok olsun diye. Çünkü hasta ziyaretine giderken attığınız her adım dolayısıyla sevap kazanıyorsunuz. Yani
bir hayvan olsa bile bineceği ayak, yürüyerek gidelim derdi Efendimiz. Ve yakbelu uzrel mutezir. Bir kimse kendisine özür beyan ederse, ya Resulallah kusura bakma, şunu yapamadım veya böyle davrandım derse, ona özrünü kabul ederdi. Yok canım, böyle yapmamalıydın demezdi. Kale Enes radıyallahu anh. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Meltakame ahadun uzunen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme feyunahhi ra'sehu hatta yekûner reculuhu yellezî yunahhi. Bir adam diyor Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin kulağına eğilse de bir şey fısıldasa, o adam ağzını çekmeden Peygamberi Alişan Efendimiz başını ondan çekmezdi diyor. Adam gelmiş kulağına bir sır fısıldıyor. Bir şey danışacak diyelim ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını çekmezdi. Adam sözünü bitirene kadar öyle onu beklerdi. Ve ma ehaze ahadun biyedihi fe yursili yedehu hatta yursiliha lahir. Biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini tutmuşsa, diyelim ki musafaha yapacak yahut bir şeyi anlatmak için Efendimizin elini tutmuş, o adam Efendimizin elini bırakmadıkça Efendimiz elini çekmezdi. Allah'ım ne yüce ahlak. Tamam kardeşim, tamam deriz biz. Değil mi? Çünkü şeyimiz, kabımız dar olduğu için anladık, tamam. Yo, Efendimiz öyle demez. Adam elini çekecek. Ondan sonra Efendimiz elini çekecek. Öyleydi. Yüce Rabbim hepimizi onun ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve lem yura mukaddimen rukbeteyhi beyne yedey celisin lehu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturanların yanında dizlerini ileri doğru uzatmaz diye. Onları rahatsız edecek şekilde, böyle rahat bir tarzda oturmaz. Hiç kimse böyle bir şey görmemiştir diyor. Kâne yebde'u men leqiyahu bisselâ ve yebde'u ashabehu bil musafah. Karşılaştığı kimselere önce Efendimiz selam verirdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsafahaya o başlar, yani eline oldu. Gördüğü Müslümana Efendimiz selam verirdi. Bize de bunu teşvik ediyor. Çünkü kim önce selam verirse o daha çok

0: çok sevap kazanır buyuruyor. Onu göstermek için de, bize öğretmek için de önce kendisi selam veriyor ve kendisi elini uzatıyor. Demek ki musafaha, tokalaşmak için elimizi ilk önce uzatan biz olacağız. Velem yurakattum ma'atten ricleyhi beyne ashabihi hatta yudayyika bihima ala ahadin. Ashab-ı kiramın yanında ayağını uzattığı hiç görülmemiştir. Ayağını uzatıp da diyor onların yerini daralttığı hiçbir zaman görülmemiştir. Ayaklarını kimseye karşı uzatmıyor. Yükremu men yedhulu aleyhi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanına bir kimse gelirse ona ikramda bulunur. Ve rubbema besate sevbehu. Bazen bu gelen şahsın altına hırkasını serer. Hırkasını çıkarır, serer ikramda bulunmak için. Ve yu'şiru bil visadeti leti tahdehu. Altında bir minder varsa kalkardı minderi ona verirdi. Sen otur. Kendisi yere otur. Ve ya'zimu aleyhi fil cülüsü aleyha in eba. Şayet adam hayır ya Resulallah diye itiraz edecek olursa ısrar ederdi. Yani adam bazen mahcup olur ya Resulallah. Yani sen yere oturacaksın, ben minder oturup olur mu? Otur otur diye Efendimiz ona ısrar eder. Çünkü o misafirdir, ikram ediyor. Misafire ikram etmek haktır. Ve yükenni ashabahu. Ashabına künyeler verir. Onların hoşuna gidecek tarzda künyeler verir. Yani bizim hep adını unuttuğumuz Ebu Hureyre diye bildiğimiz ki adı Abdurrahman'dı galiba deniyor. 10 kadar ismi söyleniyor. Abdurrahman mıydı, Abdullah mıydı bilmem ne filan. Efendimiz onu bir kere kucağında kediyle görmüş. Kedicik babası anlamında Ebu Hureyre demiş. Adı unutulmuş o günden sonra. Efendimiz ona böyle dedi diye. O da hoşlanırmış yani bana Efendimiz'in kalktığı künyeyle, lakapla hitap edim diye. İşte Hazreti Ali, Fatıma annemizle biraz kavga etmiş. Mescid-i Nebevi'ye gitmiş, uzanmış Mescid-i Nebevi topraksa. Toprağa uzanmış. Efendimiz eve gelmiş, Ali nerede Ali diye sormuş. Hazreti Fatıma demiş ki ya Resulallah biraz aramız tatsızlaştı da kalktı gitti, mescide gitti. Demiş Efendimiz gidiyor Hazreti Ali uzanmış toprağa üstü de bedeni de biraz toprak olmuş. Kum ya Ebu Turab diyor kalk ey toprak babası demek Ebu Turab. Ebu Turab, Turab toprak demek. Ey toprağa bulanmış adam demektir yani. Ya asıl Türkçe güzel tercümesi böyledir. Kalk diyor ona da Ebu Turab şeyini veriyor lakabını böyle. Tabii bu bir muhabbeti geliştiriyor güzel kardeşlerim. Bunlar rastgele şeyler değil. Bu bir sevgi alameti. Ve yed'uhum bi ahabbi esmaihim tekrimeten lahum. Ashabını memnun etmek için onlara hoşlandıkları, sevdikleri adlarla, lakaplarla veya künyelerle hitap eder. Neyi seviyorlarsa onlar en çok o şekilde hitap eder. Ve la yaktau ala ahadin hadisehu. Konuşan bir kimsenin sözünü kesmezdi. Edebe bakınız güzel kardeşler. Hani sünnet arıyoruz ya hangi şey sünnettir? Demek ki konuşanın sözünü kesmemek Efendimizin sünnetidir. Bizim aklımıza bir şey gelince adamın sözünü hemen kesiveriyoruz. Araya giriyoruz. O da ne söyleyeceğini unutabiliyor. Veya üzülüyor. Hatta yetecevveze fe yaktaahu bi nehyin ev kıyamin. Bir şartta edep kaidelerini zorlayan bir şey söylemediği takdirde kimsenin sözünü kesmezdi. Ve yurva bintihain ev kıyamin. Böyle de rivayet varmış. Adam edep kaidelerinin dışına çıkmışsa onun sözünü uyarmak için keserdi. Gayra ahlaki bir şey söylüyor mesela. Veya adam gene susmuyorsa oradan kalkıp giderdi. Bu da bir beğenmediğini gösterme tarzıdır. Ve ru'ye ennehu kâne lâ yeclisu ileyhi ahadun ve huve yusalli illâ haffefe salâtehu. Server-i Enbiya Efendimiz namaz kılarken biri yanına gelmişse, onu bekletmemek için namazını çabucak bitirir. Yani adamın bir işi var herhalde diye namazını uzatmazdı. Yani kıldığı namaz ne? Mutlaka nafile namaz. Çünkü farz namazları nerede kılardı Efendimiz? Camide cemaatle. Başka türlüsü olur mu? Olmaz. Ya ancak hasta olacak da camiye çıkamayacak da o zaman evinde kılardı. Ya son hastalıkları sırasında. Yoksa mutlaka namazı camide kılardı. Demek ki nafile namaz kılarken biri geliyor, bir şey sormak istiyor. Efendimiz de onu bekletmemek için hemen namazını kısa kesir. Veselehu an hacetihi fe iza fera ade ila salatihi. Adama sorardı, hayrola nedir isteğin, arzun nedir diye sorardı. Onun işini gördükten sonra tekrar namaza başlar. Kaldığı yerden namazını kılar. Kâne ekseren nâsi tevessül. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en çok tebessüm edeniydi. Mübarek yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Ve etyebehum nefsen. En neşeli olan insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da güzel bir şey güzel kardeşlerim. Yani kardeşlerimizin yanındayken neşeli olmaya, neşeli görünmeye en azından gayret eder. Nalem yenzil aleyhi Kur'an'ın ev ya'izu ev yaht. O sırada vahiy nazil olmuyorsun. Veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz etmiyorsun, konuşma yapmıyorsa böyle yapardı. Bazen vahiy öyle ağır gelirdi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolay kolay kendine gelemezdi. Yani bu dediğimiz huyu gösteremezdi bir süre. Biliyorsunuz vahiy geldiği vakit sahabi diyor ki, o sırada konuşuyorduk, dizim Peygamber Efendimiz'in dizinin altında kalmıştı, dizim kırılacak zannettim diyor. Yani vahiy öyle bir şey, öyle ağır bir şey. Efendimiz terler içinde kalıyor. Öyle bir durumda pek şey yapamazdı, bu söylediğimiz gibi ben tebessüm edemez. Ve kâle Abdullah ibnül Haris, mâ ra'eytü ahadem ekşere tebessümen min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan Abdullah bin Haris radıyallahu anh diyor ki, bu zat Mısır'da vefat eden en son sahabi olarak bilinir. Diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok tebessüm eden birini gör. En çok tebessüm eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an Enes'in kâne hademel medîneti ye'tûne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme İza sallal gadate bi aniyetihim fi helma. Efendimiz sabah namazını kılınca, namazını kıldıktan sonra Medineli hizmetçiler ellerinde birer kap suyla gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek elini o suya batırmasını isterlerdi. Yani bu su Resulullah'ın elinin battığı su diye ondan bereket ummak için evlerine götürürler. Fema yükta bi aniyetin illa gamese yedehu fiyâ. Önüne getirilen her kaba mübarek elini daldırırdı. Daldırmazlık etmezdi mutlak. Ve rubbema kâne zâlike fil gadâtil bârideti. Bazen Medine'nin havasını bilen bilir, soğuk olur. Su da bazen buz gibi olurdu diyor ravi. Öyle bile olsa iki cihan güneşi Efendimiz kimseyi kırmamak için önüne getirilen kaplara elini daldırırdı. Yuridûne bihit teberrük. Ashab-ı kiram getirdikleri o suyla Efendimizin bereketini umarlardı. Yüce Rabbim hepimizi salih kullarından eylesin. Ahlakımızı güzelleştirsin. Yavrularımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Allahümme Rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
5: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Ebu Umame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, siz çocuklarınızı öpüyor musunuz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verince onlar, ama biz vallahi çocukları öpmeyiz dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim buyurdu.

Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken, hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selmansa, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a davet edeyim," diyordu. Selman-ı Farisi, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına giderek onlara şöyle hitap etmişti. "Ben de sizin gibi İranlıyım. İranlı olduğum halde şu Arap askerlerin bana nasıl itaat ettiklerini görmüyor musunuz? Eğer Müslüman olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız. Bunun karşılığında hakimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize size sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezseniz sizinle savaşırız." Selman'ın bu sözleri karşısında onlar, "Biz cizye vermeyi kabul etmeyiz, sizinle savaşacağız," dediler. Bunun üzerine askerleri Selman'a, "Ey Ebu Abdullah, hadi artık saldırmıyor muyuz?" demişler. Selmansa, "Hayır," demiş ve muhasara altındakileri 3 gün bu şekilde İslam'a davet etmiş. 3. günün sonundaysa askerlerine taarruz emri vermişti. Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimizin savaşa çıkacak komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmişti. Zira Hazreti Peygamber, ordu hazırlanıp savaş için yola çıkacağı esnada, ordunun komutanına şu tavsiyelerde bulunurdu. "Müşrik düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu 3 seçeneği sun. Bunların hangisinde sana olumlu cevap verirlerse kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, Allah'ın onlar için belirlediği hükümlerin kendileri için de geçerli olacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edeceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.''

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce yoksa öldü mü diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin çünkü şeytan sol eliyle yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra, ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır. Duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: لَا تَكُونُوا اِمَّعَةً تَقُولُونَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَاكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوا وَاِنْ اَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا
6: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı. "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki, hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır. Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner buyurdu. O da, ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun dedi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.

0: Hüsnü Hal.
1: Sessiz, karanlık ve soğuk imiş. Ne soluk, ne ten, ne de can yok imiş. Yüce Yaradan ol demiş, olmuş. Et, kemik ve kan, can dolmuş. Bir lahzada yıldızlar ve gökler, bir lahzada deryalar ve çöller peyda oluvermişler. Karanlık binbir renkle aydınlanmış,

suda can bulmuş. Rüzgarlar esmiş, tohumlar serpilmiş. Toprakta nebatat yeşermiş. Su ve toprak bir olmuş, arzı ısıtan güneşte yoğrulmuş. Üstüne ilahi nefha değmiş, hayat vücuda gelmiş. Görecek göz ve işitecek kulak olmuş. Zamanı yaratmadan evvel yarattığı ve ruhundan üflediği ruhlar bedenlere dolmuş. Alemlerin yüce yaratıcısı Cenab-ı Hak kendi arşına istiva etmiş. Evvela cennetinde lütuflandırdığı beşeri de küreyi arzına göndermiş. İnsan o günden beri yeryüzünde gezip dolaşıyor. Ayrı düştüğü cenneti arıyor. İnsanı yeniden yitirdiği hazineye kavuşturacak olan O. O ki Rahman ve Rahim olan Yüce Allah. Her türlü nimet O'nun rahmetinden neşet eder. O ki zorlukları gideren ve kapıları açan El-Fettah. El-Fettah. Her türlü mihnet O'nun merhametiyle nihayete erer.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellem ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bölüm başlığımız şöyle, Kibir ve Gurur. İmam Nevevi adeti olduğu üzere bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştirmiş. Sıradaki ayet-i kerimemiz Estaizu billah İnne Karuna kâne min kavmi Musa. Cenab-ı Hak buyurdu ki Karun Musa'nın kavminden birisiydi. Böylece hem ismiyle hem de aidiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de andığı ender şahsiyetlerden birisi. Peygamberleri saymazsak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de isimlerine yer verdiği çok az sayıda kişi var. Bunlardan bir tanesi de Karun ve Hak Teala bize onu tanıtarak başlıyor ayet-i kerimeye. İnne Karuna muhakkak ki Karun kâne min kavmi Musa. Musa'nın kavmindendi. İlginç olan Karun'un o günkü Firavun'un yönetiminin önemli bir bileşeni olması. Nitekim Cenab-ı Hak buyurdu ki ve Karuna ve Firavuna ve Haman'a. Bu üçlüyü birlikte andı. Karun, Firavun ve Haman. Ve lekad ca'ahum Musa bil bayyinati. Festekbaru. Musa onlara beyinat ile geldi. Apaçık ayetler ile geldi. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın karşısındaki kitle tamamen Kıptilerden oluşan Firavun ve onun tayfası değil. Yanı sıra Karun da var. Ve belli ki Karun'un adamları da bu işe dahil. Ve bunlar Firavun'un soyundan değiller. Başta Karun olmak üzere bunlar kavmiyeti itibariyle, milliyeti itibariyle İsrailoğullarından olan kimseler. Fakat çok zenginler ve yönetimle iş tutuyorlar. Yönetim yani Firavun'un yönetimi bir yandan İsrailoğullarını köleleştirmiş, onlara çok vahim bir biçimde zulmediyorken, diğer yandan aslen İsrailoğullarından olan ama çok zengin servetlere sahip bulunan Karun ve maiyetindekiler Firavun yönetiminin bir parçası. Belli ki o günkü toplumun iktisadi boyutunu temsil ediyor. ekonomik gücünü temsil ediyor. Kim o? Karun. Ve ne kadar ilginçtir ki ayeti kerimede Cenab-ı Hak Karun'u, Firavun'u, Heman'ı aynı satırda andığı yerde ilk sırayı Karun'a veriyor. Böylece bizlere kıyamete kadar daha etkili olanın sermaye gücü olduğuna işaret etmiş oldu. Firavun bir bakıma siyaseti temsil ediyor, yönetimi temsil ediyor ama sıralamada sermaye gücünü temsil eden Karun'dan sonraya kalmış. Anlaşılıyor ki Karun'un Firavun üzerinde nüfuzu var. Zenginliği dolayısıyla. Nitekim bugün de neredeyse bütün yönetimler güçlü ekonomik odakların baskısı altındadır. Çoğu yönetimler bu baskı altında sürüklenir. Hatta zaman zaman şekillenir. Karun bu denli zengin ve Firavun ile iyi ilişkiler içerisinde, halbuki kendi kavmi inim inim inliyor. Bu da gösteriyor ki bunların dünyevileşenleri, dünyayı esas alanları açısından ırk temeli de bir yerden sonra çok önemli değil. Önemli olan zenginlik, önemli olan servet, önemli olan nüfuz. Bugünkü Siyonizm de benzer bir yaklaşım sergiliyor. Eğer kendi zulmüne iştirak etmiyorsa, kendi yaklaşımını benimsemiyorsa, birilerinin İsrailoğullarından olması, Yahudi olması onların çok da umurunda değil. Çünkü Yahudilik onlar için artık bir din değil, dünyayı sömürmek istedikleri ve üstünlüklerini dünyaya dayattıkları bir ideoloji artık. İşte bugün dünyayı kasıp kavuran bu anlayışın köklerinde Karun gibiler var. Bunlar Firavun'la iş tutup her türlü zulme imza atıyorlar. Musa'nın kavmindendi de ne oldu? Febegâ aleyhim. Cenab-ı Hak diyor ki onların üzerine taşkınlıkta bulundu. Kendi kavmini falan tanımadı. Zenginlikten gelen taşkınlığını Firavun yönetimiyle de işbirliği yaparak kendi insanlarına yaşattı. Ayet-i kerime bu çarpık tutumu çok belirgin ortaya koyuyor. Kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Musa'nın kavmindendi ama onların üzerine azgınlık etti. Biz de sanıyoruz ki sırf Firavun kendi ırkından değil diye İsrailoğullarına zulmediyor. Meğer İsrailoğullarından birileri Firavun'la işbirliği yapıyor, zenginlik ve servet elde etmek uğruna kendi kavmine zulmediyor. Dolayısıyla olay bir ırk meselesi değil, olay bir zulüm meselesi, bir istikbar meselesi, bir büyüklenme meselesi. Çünkü Firavun'un derdi sadece İsrailoğulları olsaydı, Karun'a da aynı şekilde zulmetmesi gerekirdi. Karun da İsrailoğullarından. Ama Karun'u yanında tutuyor. Çünkü Firavun zayıf olanın üzerine çöküyor. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ. Toplumu belli katmanlara ayırmış, zayıf olan katmanların canını yakıyor, onları sömürüyor, en ağır ve zorlu işlerde çalıştırıp aşağılıyor onları. Yoksa eğer ırk temelli baksaydı, Karun'a da aynı muameleyi yapması gerekirdi. Ama o güç temelli baktığı için, kuvvet temelli baktığı için, Karun ve mahiyetindekileri, belki emsallerini kayırdı, onları yanında tuttu. O kadar Firavun'la yan yanaydılar ki Cenab-ı Hak bu üçlüyü birlikte andı. Ve Karun ve Firavun ve Haman. Muhtemelen Haman da askeri gücü, iş gücünü temsil ediyor. Firavun idari yani siyasi gücü temsil ediyor. Karun ise iktisadi gücü temsil ediyor ve Cenab-ı Hakk'ın sıralamasında ilk sırayı almış. Kim bu Karun dediğimizde ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ biz ona hazineler verdik. Nice altınlar, mücevherler, kıymetli metaller, taşlar, kunuz bunların hepsinin içerisine girer. Başta altın ve gümüş olmak üzere o kadar çokmuş ki مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعَصْبَةِ bu hazinelerin anahtarları letenu'u bil usbati kalabalık adamları zora sokuyormuş. kadar ağır geliyormuş. Anahtarlarını taşımak bile onar onbeşer kişiye ağır geliyormuş. Bil usba. Latenu'u bil usba. Ki bunlar ulil kuvva. Öyle çelimsiz kimseler değiller. Güçlü kuvvetli adamlar, onar onbeşer güçlü kuvvetli adam düşünün, bunlar anahtarları taşımakta zorlanıyorlar. İz kâle lehu kavmuhu, hani kavmi ona demişti ki diyor Cenab-ı Hak, la tefrah, şımarma. Gelen bu zenginlik ile, gelen bu imkanlar ile, insanın yoklandığı sınav, böbürlenme sınavı, kendini bir şey zannetme sınavı, Allah'ın verdiğini değil, kendi kazandığını sanmak. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak değil de, kendi başarısı olarak bilmek. Bu ne getirir? Gurur getirir, kibir getirir. Nitekim Cenab-ı Hak buyurdu ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَأَهُ اسْتَغْنَى. İnsan taşkınlığa yönelir. Ne zaman? Kendisini müstağni gördüğünde. Ne demek kendisini müstağni gördüğünde? Kendisini kendisine yeter gördüğünde, ben kazanıyorum, ben başarıyorum, ben yapıyorum bu işi, beceriyorum bunu, sonuca kendim gidiyorum. Bu yaklaşım kişiyi taşkınlığa sevk eder. Halbuki kul, Cenab-ı Hak ne kadar çok verirse versin, unutmamalı ki bunu Allah Azze ve Celle veriyor. Kendisi ne kadar emek sarf ederse sarf etsin, ne kadar zekasını, stratejisini itina ile kullansın, hazırlasın, hiç fark etmez. Neticeyi Allah'tan bilmelidir. Çünkü akledip şuna uyanmalı ki, kendisinin benzeri binlercesi, hatta yüz binlercesi, daha zeki, daha itinalı, daha stratejik davranıyor, daha hevesli, daha iştiyaklı, daha girişimci yaklaşıyor, ama onlar elde edemiyorlar. Dolayısıyla kul bu çıplak gerçekliği net bir biçimde görmeli. Allah onu zirveye taşısa da "Hâzâ min fadli rabbi" diye, Hazreti Süleyman gibi, "Bu benim Rabbimin lütfu." Çünkü Allah Hazreti Süleyman'a mülkün en yükseğini, doruk noktasını nasip etti. Öyle bir yönetime, güce, erke kavuştu ki en doruğa gelmişken kalktı dedi ki "Hâzâ min fadli rabbi." Bu benim Rabbimin lütfu. "Liyebluveni." Beni sınamayı diliyor. "Eşkuru em ekfuru." Şükür mü edeceğim, yani Rabbimi tanıyıp bunun ondan olduğunun farkında mı davranacağım, yoksa nankörlük edip yok mu sayacağım? Benim başarım olarak, benim gücüm, benim etkim, benim yetkim olarak mı göreceğim? İşte taşkınlığa giden süreç bu. Kulun elindekilerle şımarması. اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ. Ona kavmi demiş ki, yani İsrailoğulları. Çünkü onlardandı ya, ayetin girişinde min kavmi Musa gördük. Musa'nın kavminden. Dolayısıyla kitap ehli bir tabana sahip bu kişi. Kendi tabanından insanlar, İsrailoğullarından kimseler buna dediler ki, bak bu kadar mülke, servete kavuştun, bu kadar zenginliğe kavuştun ama la tefrah, şımarma ha. İnnallâhe la yuhibbul ferihîn. Bilesin ki Allah Azze ve Celle şımaranları sevmez. Ferah öyle bir sevinç hali ki, kişinin kendisini üstün hissettiği, kazanımlarını kendisinden bildiği bir türden sevinç. Ki ona şımarıklık diyoruz. Kazanımlarını kendinden bilen ve böylece şımaranlar çok tehlikeli bir noktaya yaklaşmış olurlar. Zira bir davranışı Allah sevmiyorsa ve Kur'an'da bu böyle tanımlanıyorsa onun akıbeti feci olur. Nitekim Karun'un akıbeti de feci olmuştur. Allah bir kimseyi sevmedi mi bitti. Allah'ın sevmediğini okulun hücreleri de sevmez. Allah'ın sevmediğini okulun bedeni de sevmez. Allah'ın sevmediğini okulun üzerinde yürüdüğü toprak, zemin de sevmez. Okulun içine çektiği, soluduğu hava da sevmez. Allah'ın sevmediğini hiç bir şey sevmez. Çünkü her şey Allah'ın kuludur ve Allah'tan yanadır. Allah'la zıt düşen, Allah'ın sevmediği bir kimse her şey ile zıtlaşır. Ve bu kişi bu durumundan çıkıp Allah'ın sevdiği bir duruma geçmediği sürece akıbetini düzeltemez. Akıbeti kararır onun. Kurtaramaz kendisini bundan. O yüzden kavminden, demek ki İsrailoğullarından henüz daha aklı başında kimseler vardı. Kalktılar, Karun'u uyardılar. Dediler ki, bak sen şu anda varlık ile imtihan oluyorsun. Mal ile imtihan oluyorsun. Ve bizim gözlemimiz, sen şu anda şımarıyorsun. Bu şımarıklığın senin akıbetini karartabilir. Çünkü Allah şımaranları sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِح۪ينَ Nereden anladılar şımardığını? Baktılar ki Firavun'a yanaştı. Firavun'la birlikte hareket ediyor. Onun zulmüne destek veriyor. Firavun'un ekonomik durumu zorlaşsa o parasal destek veriyor ona. Onun iktisadını ayakta tutmasına destek oluyor. Sonra da başka zaman Firavun ona destek çıkıyor. Kim bilir istediği arazileri mi veriyor, istediği işleri mi mazlumlara yaptırıyor. Karşılıklı bir çıkar ilişkisi bu, parazit bir ilişki. Ekonomik gücü elinde tutan çevreler ile siyasi gücü elinde tutan çevreler arasında yaşanır. Bir de buna Haman'ı eklediğinizde, Haman da siyasi gücü ayakta tutan askeri güçtür. Hem yurdun içerisinde hem dışarısında hiyerarşiyi, güvenliği temin eder. Ama değil mi ki bu güvenlik zulüm temelli bir güvenlik? İsrailoğullarını yesumunehum su'el azabi, azabın en beterine uğratıyorlar. Yuzebbihune ebna'ahum, oğullarını kesip duruyorlar. Ve yestahyune nisa'ahum, kadınlarını sağ bırakıp hizmetçi olarak çalıştırıyorlar. Hatta belki suistimale uğratıyorlar. Dolayısıyla bu üç temel saç ayağının oluşturduğu Cenab-ı Hakk'ın وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, muazzam bir iptilanın yaşandığı tarihin en korkunç zulüm sahnelerinden bir tanesi. Gelin görün ki İsrailoğullarının uğradığı bu kıyıma yol açan üçlü saç ayağının bir ayağı yine İsrailoğullarının kavminden birisi ve Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sıraya göre en önemlisi. Kur'an-ı Kerim gibi evrensel bir kitapta alemlere rahmet olarak gönderdiği ve kıyamete kadar insanların hidayet kaynağı olarak Cenab-ı Hak ellerine verdiği bu kitapta bu numunenin özenle işlenmiş olması, kim bilir kıyamete kadar benzer bir modelin sahada hep çalışacağı hususuna dikkat çekiyor olabilir. Karunlar İsrailoğullarından dünyada iktisadi gücü ellerinde tutmaya devam edecekler. İdari gücü ellerinde tutmaya düşkün bulunan ve bu uğurda her türlü zulmü yapmaya göze almış firavunları istedikleri gibi yönetecekler. Ve bu saç ayağının üçüncü bileşeni olarak askeri ve beşeri gücü yöneten kolluk kuvvetleri de, idariler de bu zulüm düzeninden memuriyetleri dolayısıyla çıkar elde etmeye çalışacaklar. Ancak ne var ki tarihte hiçbir zulüm sistemi ayakta kalamamıştır. Çünkü Allah zalimi sevmez, zalimleri sevmez. O yüzden bir dönem sonra bunların sonunu getirir. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Zulmedenler yakında görecekler, bilecekler. Nasıl bir devrilme, devrilecekler. Okuduğumuz bu ayeti kerime Kasas suresinin, yani 28. surenin 76. ayetiydi efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.

0: Habeş kralı Necaşi'si Ashamen'in yeğeni olan ve Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Zu-Mihmer anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah'la beraberdik. Yolda giderken Allah Resulü aniden hızlandı. Genelde bir yolculuk esnasında yanındaki yiyecek içecek azaldığında böyle yapardı. Biri ona, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar geride kaldılar," deyince durdu ve geride kalanlar yetişinceye kadar bekledi. Geride kalanlar yetişip bütün yolcular bir araya toplanınca Allah Resulü arkadaşlarının yorgunluğunu da görerek, "Hafifçe uyusak size faydalı olur mu?" dedi ve müsait bir yerde konakladı. Sonra da "Bizi bu gece kim bekleyecek?" diye sordu. Ben de "Ben beklerim" diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü devesinin yularını bana verdi ve "Şunu al, sakın dikkatsiz davranma," dedi. Ben de Resulullah'ın devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup fazla uzaklaşmaksızın biraz ilerledim. Sonra iki deveyi otlamaları için bıraktım ve onları gözetlemeye başladım. Ancak uyku ağır bastı ve oracıkta uyuyakaldım. Hatta güneş doğup yüzümde sıcaklığını duyuncaya kadar hiçbir şeyi hissetmedim. Güneşin sıcaklığını hissedince hemen uyandım. Sağıma soluma baktım. Neyse ki iki binek de fazla uzaklaşmamış, yakında bir yerde duruyorlardı. Allah Resulü'nün devesinin yularıyla kendi devemin yularından tutup topluluktan bana en yakın olan kişiye yaklaştım. Onu uyandırdım ve "Namaz kıldınız mı?" diye sordum. "Hayır," dedi. Sonra herkes birbirini uyandırmaya başladı. Derken Resulullah da uyandı. Bilal'e "Su kabında su var mı?" diye seslendi. "Evet, sana kurban olayım ya Resulullah," dedi. Bilal onun için abdest suyunu getirdi. Resulullah toprağı fazla ıslatmayacak kadar az su kullanarak abdest aldı. Sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. O da ezan okudu. Hazreti Peygamber kalktı, acele etmeksizin sabah namazının önce iki rekat sünnetini kıldı. Sonra Bilal'e kâmet getirmesini söyledi. Bilal'in kâmet getirmesinin ardından acele etmeksizin sabah namazının farzını kıldı. Topluluktan birisi, "Ey Allah'ın Resulü, kusurlu davrandık," deyince, "Hayır, Allah önce ruhlarımızı aldı, sonra bize geri verdi ve namazımızı kıldık," buyurdu. Hatta ümmetini daha da rahatlatmak için o şöyle buyurmuştur: "Allah'a hamd ederiz ki bizi namazdan alıkoyan şey dünya meşgalesi değildi. Fakat ruhlarımız yüce Allah'ın elindedir. Uyuyorduk. O ruhlarımızı dilediği zaman gönderir."
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

0: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden." "Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler" buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram.
2: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana sığınırım.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Rahman'ın merhametli kulları. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Adamın biri yolda yürürken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi, suyunu içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan dolayı nemli toprağa yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam, "Benim başıma gelen susuzluk bunun başına da gelmiş," diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğini suladı. Allah onun bu davranışını şükranla karşıladı ve günahlarını bağışladı. Yanındakiler, "Ey Allah'ın elçisi, hayvanlara yaptığımız iyilikler konusunda da bize sevap var mı?" dediler. Allah Resulü, "Her canlı için sevap vardır," buyurdu. Bu hadis bir Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın tüm yarattıklarına karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğinin özlü bir ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah bu yüce sıfatlarından sadece insanları değil diğer canlıları da nasiplendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle rahmetini 100 parçaya ayıran yüce yaratıcı 99'unu yanında tutarken birini yeryüzüne göndermiş. Bütün yaratıklar bu %1'lik kısımla birbirlerine merhamet etmişlerdir. Yavrusunu emzirirken ona dokunmasın diye ayağını kaldıran kısrak da bunun içindedir. Can sahibi her varlığın yavrularına şefkat göstermesi, her türlü tehlikeye karşı onları can pahasına koruması ancak merhamet duygusunun eseridir. Susuz kalan bir köpeğe kendi susuzluğunu hatırlayarak su veren kişi de, onu yaratan Rahman'ın bahşettiği merhamet sıfatıyla donanımlı olduğu için fıtratına uygun hareket etmiştir. Farkında olmasak da her işimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken adeta insanlarla ve diğer varlıklarla bir merhamet ilişkisi kuracağımızın sözünü vermiş oluyoruz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyen Yunus da mısralarıyla herhalde bunu anlatmak istemiştir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuran sevgili peygamberimiz birçok hadislerinde sadece insanlara değil hayvanlara karşı da merhametli olmamızı emretmiştir. Az önceki hadiste nasıl susuz köpeği sulayan bir kişinin günahlarının bağışlandığını bildirmişse başka bir hadiste de bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Canlı hayvanların hedef taliminde kullanılmasını yasaklayan Allah Resulü, hayvanlara işaret konulurken aşırı gidilmesini de hoş görmemiştir. Bir sefer sırasında iki serçe yavrusunu yuvalarından alan arkadaşlarına kızmış ve yavruların onları arayan annelerinin yanına konulmasını istemiştir. Bir karınca yuvasını yakan kişileri de ateşle cezalandırmak, ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz diyerek uyarmıştır. İnsanların birbirlerine çok acımasız davrandığı bir dünyada, hayvanlara iyi muamele konusunun çok öncelikli olmadığı akla gelebilir ancak, mümin inancıyla, duygu ve düşüncesiyle, tutum ve davranışlarıyla ilkeli ve tutarlı olmak zorundadır. Dolayısıyla hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Kendi çocuklarına şefkat göstermeyenin başka çocuklara şefkat göstermesi beklenmez. Ailesiyle iyi ilişkiler kuramayan kişinin toplumsal ilişkileri de sağlıklı olmaz. Bileşik kaplar örneğinde olduğu gibi kişinin bir alandaki tutum ve davranışı diğer alanlarda nasıl davranacağının göstergesi gibidir. Müslüman hayatın her alanında içiyle dışıyla bir olmak, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak zorundadır. Onun için münafıklık ve ikiyüzlülük yasaklanmış ve yerilmiştir. Hayvanlara karşı davranışlarına bakarak insanların genel karakterleri ve ruh halleri konusunda yaklaşık bir fikir sahibi olmak mümkündür. Buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın insanların istifadesine sunduğu varlıkları amacının dışında kullanan, onlara kötü ve acımasız davranan kişilerin sağlıklı bir ruh hali içinde olmadıkları söylenebilir. Örneğin spor olsun diye yılda binlerce boğayı öldüren ve bunu zevkle seyreden insanların günlük hayatlarında nasıl davrandıkları incelenmeye değer bir olgudur. Müşterilerinin keyfi için canlı canlı beyinleri çıkarılan maymunların çığlıkları karşısında kılı kıpırdamayan çağdaş insanın başka hangi vahşet ve zulüm için rahatsızlık duyacağı oldukça şüphelidir. Mümin her davranışında, hatta en acımasız görünen eylemlerinde bile merhameti elden bırakmamak zorundadır. Onun için düşmanına bile onun tecavüzü kadar karşılık verecek, hiçbir zaman haddi aşmayacaktır. Hangi durumda olursa olsun işkenceye başvurmayacaktır. İbadet amacıyla ve muhtaçlara yardım kastıyla kestiği kurbanını en kolay ve zahmetsiz biçimde kesecek, imkan ölçüsünde şoklama ve uyuşturma gibi yeni tekniklere başvurma yolunu arayacaktır. Amaç, acıyı ve sıkıntıyı artırmak değil, en kısa ve zahmetsiz yoldan istenilen hedefe ulaşmaktır. Velhasıl bu dünyada kendi hizmetine ve kullanımına sunulan her şeyin hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde olan Müslüman, bilerek karıncayı bile incitmeyecek bir hayat tarzını benimsemek durumundadır. Bilmeden verdiği zarardan dolayı duasında duyur, kuşlar, huşur, haşerat, hayvanat hakkı için Allah'tan af dilemi duyarlılığına sahip bir mümin, şairin ifadesiyle ne kimseyi incitecek ne de kimseden incinecektir. Cihan bağında ey aşık, budur maksudu insu cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yeşfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en

0: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Baki'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır." buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir." buyurdu. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Harp bir hiledir, strateji ve taktiktir." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a inandın de, sonra da dosdoğru oldun."

Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin" buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapabilirsin."

0: yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة راديونun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Sizlere bu bölümde Peygamber Efendimizin mirasıyla ilgili malumat arz edeceğim inşallah. Peygamber Efendimizin mirasına geçmeden önce onun geçim kaynakları hususuna temas etmek gerekir. O, çocukluk ve gençlik çağlarında amcası Ebu Talib'in himayesindeyken evin geçimi konusunda özellikle ticari faaliyetlerinde ona yardımcı olmuştur. Ebu Talib seferlerinde onu da beraberinde götürüyordu. Hazreti Peygamber'in zengin bir hanım olan Hazreti Hatice ile evlendikten sonra da ticari faaliyetlere devam ettiği de bilinmektedir. Peygamberliği döneminde de Mekke'de muhtemelen ticarete devam ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de açıklandığı üzere müşriklerin taaccüp ederek "bu nasıl peygamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor" şeklindeki ifadelerine bakılırsa o çarşı pazarda İslam'ı tebliğ ve ihtiyacını temin yanında muhtemelen alışveriş de yapıyordu. Hazreti Peygamber ne peygamberliği ve ne de devlet başkanlığı karşılığında herhangi bir ücret almıyordu. Kur'an-ı Kerim'de onun görevi karşılığında ücret istemediğine ve karşılık almadığına dair pek çok ayeti kerime bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Medine döneminde gerek mecburi vergilerden ve gerekse fakirlere verilmesi gereken nafile sadakalardan hiçbir şekilde faydalanmazdı. Vergilerin ve zekat gelirlerinin kendisi ve aile fertleri için helal olmadığını söylerdi. Peygamber Efendimizin geçim kaynakları ana hatlarıyla şunlardır. Enfal suresinin 41. ayetinin hükmüne göre ganimetin 1/5'inden aldığı hisse. Ayette geçen Allah ve Resulü'nün hissesi bir kalem kabul edilirse bu humusül humus, 1/5'in 1/5'i yani %4 oranındadır. Hazreti Peygamber yine Enfal suresinin 41. ayetine göre savaşa katılan gazi sıfatıyla savaşa iştirak eden gazilere dağıtılan 1/4'ten de hissesine düşeni almıştır. Bunların dışında Hazreti Peygamber safi denilen ve ganimet taksim edilmeden önce başkomutanın seçip beğendiği maldan sembolik olarak almıştır. Bu aldığı bazen bir kılıç, bazen bir at, bazen bir köle veya cariye veyahut da herhangi bir eşya olmuştur. Peygamber Efendimiz hediye kabul ederdi. Dolayısıyla onun bir gelir kaynağını da kendisine hediye edilen ve bağışlanan mallar oluşturmaktadır. Mesela Beni Nadir'den Muhayrık isminde bir Yahudi, Uhud gazvesinde onun safında savaşmış, bu savaşta ölmeden önce vasiyet yoluyla 7 adet bahçesini kendisine bağışlamıştır. Barış yoluyla ele geçirilen gayrimüslim topraklarından elde edilen arazi geliri, mesela Fedek arazisi gibi. Hazreti Peygamber'in maddi mirasını menkul mallar ve gayrimenkul mallar şeklinde iki kısımda mütalaa etmek mümkündür. Menkul olanlar para, zati eşya, hayvan gibi mallardır. Hazreti Peygamber hastalığı esnasında yanında bulunan 7, bazı rivayetlerde 5'ten 9'a kadar çeşitli rakamlar verilmektedir, dirhemin fakirlere dağıtılmasını istemiştir. Bu bakımdan o nakit miras bırakmamıştır. Daha önce kölelerini de azat ettiğinden vefat ettiği esnada kölesi ve cariyesi de yoktu. Bazı kaynaklar onun geriye develerinin, giyim eşyalarının, yüzüğünün, bazı aletlerin ve zırhının kaldığını kaydederler. Şüphesiz hanımlarının kullandığı ev eşyaları bunların dışındadır. Onun hayvanlarıyla bazı ev aletleri ve ayakkabılarının Ali ailesine verildiği kaydedilir. Hırkası, kılıcı ve yüzüğü ise devlete kalmıştır. Gayrimenkul mallara yani arazilere gelince Peygamber Efendimizin vefatından sonra kızı Hazreti Fatıma başta olmak üzere bazı yakın akrabaları Hazreti Ebubekir'den onun mirasını istediler. Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın "biz peygamberler miras bırakmayız, bıraktığımız sadakadır" buyurduğunu söyleyerek onun terekesini taksim etmeyeceğini,
ancak hayattayken kendisinin bakmakla mükellef olduklarına bakacağını ve onun sarf ettiği yerlere de aynen sarf edeceğini bildirdi. Hazreti Peygamber, Fedek arazisinin gelirlerini ailesinin giderleri için harcar, amme işlerine, yolcu ve misafirlere sarf ederdi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber, arazileri intifa hakkı kendinde kalmak şartıyla kamunun istifadesine vakfetmiştir. Hazreti Peygamber'in sahip olduğu arazileri vefatından sonra devlete mal edildi. Hazreti Ebubekir buranın gelirlerini aynen Resulullah'ın harcadığı yerlere sarf ederdi. Fedek, Hulefai Raşidin döneminde de hazineye ait olarak kalmış ve Hazreti Ebubekir'in uygulamasına devam edilmiştir. Hazreti Peygamber'in hanımlarının oturmakta olduğu odaları Hazreti Peygamber vasiyet yoluyla onlara bırakmıştır. Buna göre onlar burada oturacaklar, dünyadan ayrılınca da bu odalar araziler gibi Resulullah'ın sadakaları arasına katılacaktı. Hazreti Peygamber'in manevi mirası Kur'an ve sünnettir. Hazreti Peygamber'in ahirete irtihalinden sonra da Müslümanlar Kur'an ve sünnete sahip çıkmışlar ve bu uğurda büyük gayret göstermişlerdir. Bu gayret sonucunda hem Kur'an ve sünnetteki prensipleri günlük hayatlarına uygulamışlar ve hem de sayıları milyonlarla ifade edilen Kur'an nüshaları, tefsirler ve hadis eserleriyle Kur'an ve sünneti kültürel hayatlarının temel taşları yapmışlardır. Kıymetli dinleyiciler, şimdi sizlere Peygamber Efendimizin Medine dönemindeki mesajına toplu bir bakış yaparak malumat arz etmek istiyorum. Hazreti Peygamber'in Medine dönemindeki faaliyetlerini ele alırken Kur'an-ı Kerim ayetlerine yer verdik. Fakat bu dönemdeki mesajının daha iyi anlaşılabilmesi için Medine döneminde nazil olan vahiylere topluca göz atmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in Medine'de nazil olan kısmı incelendiğinde görülmektedir ki Mekke döneminde belirlenen kurallar ve esaslar Medine döneminde de vurgulanmış, gelişen şartlara, Müslümanların müstakil bir yönetime, yurda, topluma ve istikrarlı bir hayata sahip oluşlarına bağlı olarak bir kısım prensipler de yeniden konulmuştur. Tevhid, ahiret gibi inanç esaslarıyla ilgili hususlar, hicretten sonra inen ayet ve surelerde de tekrar tekrar hatırlatılmıştır. Kur'an'ın Allah kelamı ve hidayet kaynağı olduğu belirtilmiş, Kur'an üzerinde gereği gibi düşünülmesi istenmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin gerçekliliği üzerinde durulmuştur. Din hürriyeti teminat altına alınmış, dinde zorlama olmadığı bildirilmiş, İslam'da fıtratı zorlayan hiçbir güçlüğün bulunmadığı belirtilmiştir. Müminlerin, inkarcıların ve ikiyüzlülerin temel vasıfları açıklanmıştır. Gerekli durumlarda işbirliği yapılabilmekle birlikte inkarcıların dost edinilmemesi sık sık vurgulanmıştır. Ehli kitaba mensup zümrelerle ilişkiler ve onların hareketlerine karşı takınılacak tavırlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Önceki peygamberlerin ve milletlerin kıssaları Medine döneminde nazil olan ayetlerde de anlatılmıştır. İbadetler Medine döneminde de üzerinde titizlikle durulan hususlardır. Her şeyden evvel Allah'a ibadet emredilmiş, namaz ve zekat üzerinde tekrar tekrar durulmuştur. Hicretten sonra toplu ibadet uygulamalarına geçildiği, cuma, bayram ve vakit namazlarının toplu olarak kılınması yönünde faaliyetlere ve bunun gerçekleşmesi için daha hicretin ilk günlerinden itibaren mescitlerin inşasına başlandığı görülmektedir. Mekke döneminde zekat bu defa hicretin ikinci yılında farz kılınmış ve bu tarihten itibaren merkezi idare tarafından toplanmaya başlanmış ve dağıtılacağı gruplar da açıkça belirtilmiştir. Medine döneminde oruç ve hac farz kılınmıştır. İnançla amel arasında uyum bulunması istenmiş, bu konuda şöyle buyurulmuştur. Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Sosyal konularda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Söz gelişi, yetimlerin hakkının korunmasına, infaka, yani Allah rızası için harcamaya, maddi manevi yardımlaşmaya, hayır işlemeye teşvik edilmiştir. Şu var ki, gösteriş için yapılan yardım da hoş karşılanmamıştır. Müminlerin kardeşliği ve nihayet insanların kardeşliği vurgulanmıştır. Çekişme ve sürtüşme yasaklanmış,
birlik ve barış teşvik edilmiştir. İslam'ın birleştirici ve beraberliği sağlayıcı rolü dile getirilmiş, iyiliği emredip kötülüğü yasaklama sık sık tekrarlanmıştır. Kin ve düşmanlığa sevk eden sebeplerden toplumun arındırılması istenmiştir. Söz gelişi, olayların doğruluğunun araştırılması öngörülmüştür. Eğitim faaliyetleri daha düzenli hale getirilmiştir. Körü körüne eskiye bağlanıp yeni düşüncelere kulak vermemek kötülenmiş, akılcı hareket edilmesi istenmiştir. Ahlak alanında üzerinde durulan hususlara gelince iyi huylar sık sık dile getirilmiştir. İnanmayla birlikte dürüst yaşama da Kur'an'ın mesajında önemli yer tutar. İyilik, sabır, dürüstlük, şükür, güzel söz ve hoşgörü, emanete riayet, hayır yapma, akrabanın, yetimlerin, komşuların, yoksulların, yolcuların ve arkadaşların haklarına riayet, alçak gönüllülük gibi hasletler övülmüş, emredilmiş, söz gelişi evlere girme adabı gibi bir takım görgü kuralları işlenmiştir. Adalet üzerinde Medine döneminde de önemli durulmuştur. Esasında borçlar, anlaşmalar, şahitlikler, çeşitli suçlara karşı öngörülen cezalar gibi hukuki düzenlemelerin de adaletin tesisine yönelik olduğu söylenebilir. İyi huylar övülüp gözler önüne serilirken kötü huylar ve bu huylara sahip olanlar da yerilmiştir. Alay, cimrilik, iftira, ikiyüzlülük, çalım satmak, riya, şarap, kumar, fuhuş, zulüm, haksız ve haram mal yemek, hırsızlık, arkadan çekiştirme, çekememezlik, suizan, kusur araştırma, adam öldürmek gibi hususlar kötülenip yasaklanmış, can, mal ve namus güvenliği getirilmiştir. Hainlere taraf olunmaması emredilmiştir. Allah'ın kendini beğenen ve böbürlenen kimseleri sevmediği belirtilmiştir. Dürüstlük, doğruluktan ayrılmama üzerinde durulmuş, mesela insanların yapmayacağı şeyleri söylemesinin Allah katında büyük nefretle karşılanacağı bildirilmiştir. Bilgisiz konuşmama istenmiştir. Ekonomik alanda yeni düzenlemeler yapılmış, riba, faiz açık ve kesin bir şekilde yasak edilmiş, bu işle uğraşanlar eleştirilmiştir. Helal ve temiz şeyleri yeme, çalışma, yetimlerin ve reşit olmayanların malını koruma altına alma gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Şahitlik, borçların kaydı, aile hukuku gibi çeşitli hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Devlet idaresiyle ilgili olarak istişare ve görevin liyakat sahiplerine verilmesi gibi bazı temel ilkeler belirlenmiştir. Allah ve Resulüne itaatin gerekliliği vurgulanmıştır. Hicretten sonra Müslümanlar artık bir yurda sahip oldukları için yurt savunması anlayışı geliştirilmiş ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak barış üzerinde durulmuş, barışın hayırlara vesile olan bir uygulama ve davranış biçimi olduğu bildirilmiş ve gerektiğinde de gerçekleşen savaşla ilgili bir takım esaslar konulmuştur. Müminler akitlerini yerine getirmeye çağrılmıştır. Hazreti Peygamber'in yukarıdaki hususlar üzerindeki uygulamalarını daha önceki bölümlerde açıklamıştık. Görülüyor ki Kur'an Hazreti Peygamber'in siyeretinin genel çerçevesini çizmiş, onun uyacağı kuralları ana hatlarıyla belirlemiştir. Nitekim Hazreti Peygamber'i en iyi ve yakından tanıyan aile fertlerinin değerlendirmesi de bu yöndedir. Hazreti Ayşe bir soru üzerine Peygamber'in ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu açıklamıştır. Ahlak, geniş anlamda kişinin huyları ve bu huylarının doğrultusunda gerçekleştirdiği davranışların bütünü olarak düşünüldüğünde, Hazreti Peygamber'in ahlakının ve faaliyetlerinin Kur'an'ın bir uygulaması olduğu görülür. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran

hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye 3 defa tekrarladı ve 3. defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Süleyman Sarı'yla hadis şerhi az sonra.
2: Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, "Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır," demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, "Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir," buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu ve güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Amr ibn Said ibn al-As radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadisi şerifi paylaşacağız. An Amr ibn Said ibn al-As radıyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. Amr ibn Said ibn al-As, ki Ebu Umeyye el-Emevi radıyallahu anh'tir, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu güzel hadisini nakleder. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz insanoğluna lütfettiği en kıymetli nimetlerden biri de aile olmaktır. Allah insanı tek bir nefisten yaratmış, ondan da sükun bulması için ailesini yaratmış, eşini yaratmış ve bu çiftten birçok evlatlar, zürriyetler var etmiş. Bir baba, anne, evlatlar olarak yuva kurulmuş ve bu yuvada nice nesiller yaratılmıştır. İşte insanoğlu bu aile içinde yaşadığı sürece güvende, huzurda, birbirleriyle adeta dayanışma içinde, birbirlerinin sığınağı olarak hayatlarını sürdürmektedirler. Birbirleriyle iyilikte yardımlaşıyorlar. El birliğiyle kötülüklerin karşısında dimdik duruyorlar ve ailelerini her türlü kötülüklerden, musibetlerden koruyorlar. Aile aynı zamanda insanı geleceğe hazırlayan en değerli kurumdur değerli kardeşlerim. İnsan ilk eğitimini ailesinden alır, anne babasından alır. Karakterini aile ocağındaki ilişkiler şekillendirir. Sevgiyi, saygıyı, merhameti, dürüstlüğü insanoğlu öncelikle kendi anne babasından alır değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetih diyerek her birimizin bir çoban olduğu ve her birimizin güttüğünden mesuliyeti olan, eli altında olan kişilerden mesul ve sorumlu olduğunu ifade etmiştir. Bir devlet başkanı kendisine tabi olan halkından sorumludur. Bir baba evinden sorumludur, eşinden, çoluk çocuğundan. Eş de evini korumaktan, kollamaktan sorumludur. Kısaca herkes bir sorumluluğu vardır ve herkes güttüklerinden sorumludur. Her peygamber çobanlık yapmıştır. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da çobanlık yapmıştır ve ashabına iyi bir yönetici olmalarını, ailelerini güzelce yetiştirmelerini tavsiye etmiş ve kendisi de işte bu hadis-i şerifte olduğu üzere bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmış olamaz diyerek evlatların iyi yetiştirilmesini tavsiye etmiştir. Değerli kardeşlerim, ailede anne ile birlikte babaya da çok önemli görevler düşmektedir. Babanın sorumluluğu ailesinin maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir sadece. Merhamet eğitimi almış, güzel ahlakla donanmış, değerlerini benimsemiş bir nesil yetiştirmek tabii ki her babanın öncelikli sorumluluğudur. Kullu mevludin yuledu alel fıtra hadisinde her doğan fıtrat üzere doğar. Yani iyiliğe, kötülüğe meyillidir.
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Anne babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar. Şu halde görev bizde değerli kardeşlerim. Aile içinde sistemi kurabilmeliyiz. Aile içinde düzeni kurabilmeliyiz. Eğer aile içinde düzgün bir sistem kurabilirsek, toplumu da adeta düzeltmiş oluruz. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ Kişiler kendilerini değiştirmediği müddetçe Allah o toplumu değiştirmez. Ra'd suresinin 11. ayeti bize şu gerçeği ifade ediyor. Herkes evinin önünü süpürecek. Herkes kendi evini temizleyecek. O şehir, o sokaklar tertemiz pırıl pırıl olacak. Şu halde eğitim aileden başlıyor. Güzel bir edep eğer çoluk çocuğumuza, ailemize verebilmişsek, bilin ki o toplum her türlü kötülükten, fuhşiyattan, edepsizlikten uzak olacak ve nesiller de düzgün olacaktır. Anneler, babalar, değerli kardeşlerim, baba olmak, Hazreti Adem gibi, Havva annemiz gibi anne olmak, evet, güzel Habil'ler yetiştirmekle mümkündür. Evet, Kabil isminde çocuğunuz da olabilir. Kabil, Habil'i öldürmeye de yeltenebilir. Ama öyle bir evlat yetiştirin ki, evet, Habil'in dediği gibi, kardeşim sen beni öldürmeye yeltensen de ben sana elimi kaldırmayacağım diyen bir nesli yetiştirmemiz gerekir. Halisane, samimi niyetlerle Allah için amel eden, kurbanını sadece Allah için bağışlayan, sunan Habil gibi tertemiz nesilleri yetiştirmeyi Mevlam bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Biz çocuklarımızın hayırlı nesil olabilmesi için mücadele edeceğiz. Evet, olumsuzluklar olursa bileceğiz ki Allah bizi onunla imtihan ediyor, sabredeceğiz. Bir Nuh misali dedik. Evladının imanla şereflenmesi için gayret göstermekte, onun dünya ve ahiret saadetini kazanması için adeta çırpınmakta, Hazreti Nuh, tevhid gemisine binmeyi reddeden oğluna son bir umutla şöyle seslenir. Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle birlikte olma. Evet, bir baba olarak Hazreti İbrahim'in misali, duayı dilinden düşürmemektir Müslümanlık. İtaatkar bir kul olabilmek için Allah'a sığınmaktır. Salih bir nesil için ona yalvarmaktır. İzâ mâte ibnu âdeme inkata anhu ameluhu illâ min selâsin sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefav bihi ev veledin salihin yed'û lehu buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak sadakayı cariye bırakırsa, sadakayı cariye bırakırsa, camiler, çeşmeler bırakırsa amel defteri açık kalır. Veya kendisinden yararlanılan bir ilim, fayda sağlayan bir ilim geriye bırakmışsanız, eserler yazmış, talebeler yetiştirmiş, öğrenciler yetiştirmiş, topluma bırakabilmişseniz ne mutlu size ey öğretmenler. Ve ne mutlu size ey anne babalar, ardınızdan dua gönderecek salih evlatlar bırakabilmişseniz. İşte Hazreti İbrahim gibi şöyle dua edelim. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namaza devam edenlerden eyle. Ey Rabbimiz, duamızı kabul eyle. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi, beni Rabbim terbiye etti,
ve çok güzel bir edeple donattı. Veya Rabbim bana edebiyat sanatını öğretti, güzel konuşmayı öğretti. Evet, Rahman suresinde de zaten bu ifade ediliyor. Rahman bize her şeyi öğretti. Yüce Rabbimiz bizi terbiye etti. Alemlerin Rabbidir, terbiyecisidir o. Biz ona sığınacağız, ondan medet umacağız. Onun terbiyesini daha sonra anne babamızın, öğretmenlerimizin, hocalarımızın terbiyesini isteyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Cabir bin Semura radıyallahu anh'den bakınız ne nakledilmiş. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. لَاَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ Bir kişinin evladını terbiye etmesi bir sağ sadaka vermesinden daha hayırlıdır. Biz evlat yetiştireceğiz. Evlat yetiştirmek bir sadakadır değerli kardeşlerim. Baba olmak Hazreti Yakup gibi zorluklar karşısında metanetini korumaktır. Ne kadar ağır olursa olsun sabır ve tevekkülle dünya imtihanını aşabilmektir. Evlatlarımıza daima sevgiyi, merhameti, adaleti, ihsanı, şefkati aşılayabilmektir. Yanlış yaptıklarında onları uyarmak ama hiçbir zaman onlardan ümidini kesmemektir. Hazreti Yakup kıskançlıkları sebebiyle kardeşleri Hazreti Yusuf'u kuyuya atan çocuklarına şöyle seslenmişti. Hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise sadece ve sadece Allah'tır. Değerli kardeşlerim, bir baba olmak Hazreti Lokman gibi evlatlarına, evladına şefkatle öğüt vermektir. Ona doğruyu ve yanlışı, haramı ve helali öğretmektir. Hazreti Lokman oğluna şu güzel nasihatlerde bulunmuştur. Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ona ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. Ya buney, akimis sala ve emur bil maruf ve nehy anil münker. Vasbir ala ma asabek. İnne zalike min azmil umur. Yavrucuğum, namazını dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten sakındır. Başına gelenlere sabret. Bu gerçekten takdire şayan hususlardır. Ve la tusair haddeke linnas. Sakın insanlara yanağını çevirme. Ve la temşi fil ardı meraha. Sakın yeryüzünde kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. İnne Allah'a la yuhibbu külle muhtalin fahur. Çünkü Allah-u Teala gururla, kibirlenerek, kendini beğenerek çalım satan insanları sevmez. Vaksıd fî meşşike. Yürüyüşünü dengeli yap, ölçülü ol. Vaudut min savtik. Sesini de gayet kıs, yükseltme, alçak sesle hitap et. Değerli kardeşlerim, baba olmak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi üvey evladı da olsa yumuşak davranmaktır, uygun üsluplarla davranmaktır. Peygamber Efendimiz Ümmü Seleme annemizin oğluna, yani Efendimiz üvey evladına bakın nasıl sesleniyor. Ya buney, semillah, kul bi yeminik ve kul mimma yelik. Yavrum Ömer, yemek yerken besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim de. Sağ elinle ve önünden ye. Nezaketi, adabı, edebi öğret.

0: bütün Müslümanların çocuklarına karşı anlayışlı davranmıştı. Resulullah'a 10 sene hizmet ettim, vallahi bana bir kez olsun of bile demedi. Yaptığım bir şeyi neden yaptığımı, yapmadığımı neden yapmadığımı sormadı. Hesap sormadı benden, demişti Enes bin Malik radıyallahu anh. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımız bizden ilgi ve şefkat bekliyor. Ellerinden telefonları düşürecek biziz. Onları okşayacak, onlarla oynayacak biziz. Siz onlarla ilgilenmezseniz, boşluk yaratırsanız, onlar ellerindeki tabletlere, bilgisayarlara, cep telefonlarına sarılır ve kendi yollarını kendileri çizer. Daha sonra kurtarmak istediğimizde kurtaramayız. Elimizi uzattığımızda onlar bize bakmaz. Onlar ilgi ve şefkat bekliyor. Onlar bizden yanımızda değerli olduklarını ifade etmemizi bekliyor. Hayatı öğrenirken kendilerine rehberlik edecek pusula olmamızı istiyor. Sığınacakları liman olmamızı istiyor. Şu halde günlük hayatın koşuşturması ve geçim telaşı içinde çocuklarımızı ihmal etmeyelim değerli kardeşlerim. Dinine, vatanına ve bütün insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için her türlü fedakarlığı gösterelim. Şunu iyi bilelim. Hayrun nas enfa'uhum linnas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yavrularımızı sevgimizden, şefkatimizden, ilgimizden, duamızdan asla mahrum etmeyelim. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh değerli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا
1: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak, kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, İki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamber'inin hayatında, engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan, görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere

0: Peygamber'e kendisinden izin istediğimde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda ise onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.''

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
1: Kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanında bulacağını bilmiyor muydun? Diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince, Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak yani manası Allah'a ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan borç anlamındaki karz-ı hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat arttırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğu ise iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. Yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. Toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde, zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebubekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimat ve yaptırım olup olmadığına bakmaksızın, gerçek iyiliğe ulaşmanın gereği olarak sevdiği şeylerden infak etmeyi, isteyeni geri çevirmemeyi, aç olan komşusunu doyurmayı, dini, ahlaki ve vicdani bir görev kabul etmiştir. Onun için hali vakti yerinde olan Müslümanlar, devlete ödediği vergisinin yanı sıra, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetlerin bir şükrü olarak zekat ve sadakasını da vermeye devam etmekte, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesindeki ızdırap çeken insanların acısını hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar, geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah, onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi, ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi.

0: cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Büreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.

Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulüne itaat. Rafi bin Hadic anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde Medineliler hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Allah Resulü ne yapıyorsunuz diye sorunca onlar da bunu öteden beri yaparız dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur buyurdu. Onlar da aşılamayı bıraktılar. Akabinde hurmalar az ürün verdi. Bu durumu Hazreti Peygamber'e bildirdiklerinde o şöyle buyurdu. Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım.

Peygamberlik görevi gereği insanlara tebliğ ettiği nebevi ölçülerde Allah'ın elçisine itaat şarttır. Ancak sevgili peygamberimiz kendisinin nebevi yönüyle alakalı olmayan deney ve tecrübe gibi hayat boyu kazanılan birikimle çerçevesini belirlediği alanlarda kendisine itaatin şart olmadığını ifade etmiştir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in bir ticaret şehri olan Mekke'den ziraat şehri Medine'ye hicret ettiğinde yaşanan hurma ağaçlarını aşılama olayını anlatan bu hadis en güzel örneklerden biridir. Rivayetin başka versiyonlarında da ek olarak Allah Resulü kendisinin ziraatçı olmadığını ve bir hurma bahçesinin de bulunmadığını ifade etmektedir. Sahabe-i kiram Allah Resulüne kayıtsız şartsız itaat etmelerine rağmen onun verdiği kararlar karşısında bazı zaman kendi görüşlerini beyan etmekten çekinmemişlerdir. Bu şekilde hareket etmelerinin sebebi ise Resulullah'ın vahiy ile ortaya koyduğu öğretilerle tecrübesinden hareketle söylediklerini ayrı değerlendirmeleridir. Bu nedenle ashab, Resulullah'ın emrettiği şeylerle ilgili değerlendirme ve görüş beyan etmek istediklerinde, emrin vahiy kaynaklı olup olmadığını araştırma ihtiyacı hissetmişler, vahiy olmadığını öğrendikleri hususlarda kendi düşüncelerini ifade etmişlerdir. Bu şekilde davranırken de nihai kararın mutlaka Resulullah'a ait olduğunu ve ona itaat etmeleri gerektiği bilinciyle hareket etmişlerdir. Nitekim Bedir Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in orduyu konuşlandırmak için seçtiği mevkiin savaş stratejisi açısından uygun olmadığını düşünen Hübab bin el-Münzir, bu tercihin vahiy ile mi yoksa kendi içtihadıyla mı olduğunu Allah Resulüne sormuştu. Resulullah kendi görüşü olduğunu söyleyince bu yerin savaş için uygun olmadığını ifade etmiş, daha uygun bir yerde konuşlanmayı teklif etmiş, Resulullah da onun bu görüşüne uymuştur. Vahyin belirlemediği ve Hazreti Peygamber'in tebliğ ile mükellef olmadığı alanları mutlak itaat konusu olarak görmeyen sahabe-i kiram, vahyin belirlediği alanlarda ona itaate azami özen göstermiştir. Ancak bazen beşer olmalarından kaynaklanan aksaklıklar yaşanmış ve Hazreti Peygamber'in sözünü tutamamışlardır. Bu durumlar çoğunlukla Peygamber Efendimiz tarafından da makul karşılanmış, itaatsizlik olarak değerlendirilmemiştir. Bununla beraber ashabın bazen Kur'an'ın sert uyarılarına muhatap olacakları derecede itaatsizlikleri de vuku bulmuştur. Örneğin Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in kesin talimatı olmasına rağmen müşriklerin bozguna uğradığını düşünen okçuların ganimetten nasiplerine düşeni almak üzere yerlerini terk etmeleri, kazanılmış bir zaferin hezimetle sonuçlanmasına sebep olmuştur. Neticede Hazreti Peygamber'in sözünü dinlememenin bedeli çok ağır ödenmiş, hatta yaptıkları bu büyük hata vahiy yoluyla Kur'an'da eleştirilmiştir. Bütün bu mülahazalar çerçevesinde Allah Resulü'nün örnekliği ve ona itaatin gerekliliği noktasında sınırlar belirlenirken, onun asıl vazifesinin yaratılışın nasıl başladığını ve nasıl biteceğini bilmek değil, yaratılmışların hidayet ve saadetiyle ilgili esas ve prensipleri bildirmek olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. O takdirde Hazreti Peygamber'in büyüklüğü sineğin kanadında tespit ettiği antimikropla değil, kızgın çölün bereketsiz toprağında meydana getirdiği toplumun dinamiklerinde ve o toplumu her türlü manevi mikroptan nasıl arındırdığında aranacaktır. Onun örnekliği ve rehberliği ac ve hurmasının hangi hastalıklara şifa olduğunu tespitte değil, hastalıklı kalpleri nasıl tedavi ettiğinde belirginleşecek ve onun bedenleri tedavi eden biri olmayıp ruhları ve kalpleri tedavi eden bir doktor olduğu bilinecektir. Hatta onun örnekliği ve rehberliği doğru anlaşıldığında büyüklüğü Burak'la semaya nasıl yükseldiğinde, yedi kat gökte nasıl dolaştığında değil, aşağıların aşağısına yuvarlanmış insanlığı yüksek değerlere nasıl kavuşturduğunda, getirdiği değerlerin insanlığın süfli bir hayattan ulvi bir hayata yükselişi için nasıl miraç vazifesi gördüğünde aranacaktır. İşte bu yüzdendir ki insanlık için numune-i imtisal olan Peygamber Efendimiz'i her şeyden ve herkesten çok sevmemiz gerekir. Çünkü bu imanın bir gereğidir.
Zira bir keresinde Ömer bin Hattab Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin," der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın," diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin," deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer," buyurur. Yine bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz," sözünü işiten sahabi-i kiram, Allah Resulüne sevgi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak göstermişlerdir. Değil mi ki Peygamber Efendimiz, kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her türlü kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizle öğreten bir peygamber gönderdik ayetiyle, "Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, yüz çevirirseniz bilin ki onun sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Şayet ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir" ayeti ve "Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi olarak göndermedik" ayetinin baş muhatabıdır. Öyleyse kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse ancak kendisine zarar verir, Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun. İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti.

0: Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdiyyal ile arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed, işte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah da onlara ensardan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceleyin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya, yani Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varamadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
2: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağa yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu

0: evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki, günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz, hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları yüce yaratıcının emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki, hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: "Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin."

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Ebu Hanit Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a merrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

Ebu Said Semure bin Cündüp radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.

0: Rahman'ın merhametli kulları. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Adamın biri yolda yürürken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi, suyunu içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan dolayı nemli toprağa yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam, "Benim başıma gelen susuzluk bunun başına da gelmiş" diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğini suladı. Allah onun bu davranışını şükranla karşıladı ve günahlarını bağışladı. Yanındakiler, "Ey Allah'ın elçisi, hayvanlara yaptığımız iyilikler konusunda da bize sevap var mı?" dediler. Allah Resulü, "Her canlı için sevap vardır" buyurdu. Bu hadis bir Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın tüm yarattıklarına karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğinin özlü bir ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah, bu yüce sıfatlarından sadece insanları değil, diğer canlıları da nasiplendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle rahmetini 100 parçaya ayıran yüce yaratıcı, 99'unu yanında tutarken birini yeryüzüne göndermiş. Bütün yaratıklar bu yüzde birlik kısımla birbirlerine merhamet etmişlerdir. Yavrusunu emzirirken ona dokunmasın diye ayağını kaldıran kısrak da bunun içindedir. Can sahibi her varlığın yavrularına şefkat göstermesi, her türlü tehlikeye karşı onları can pahasına koruması ancak merhamet duygusunun eseridir. Susuz kalan bir köpeğe kendi susuzluğunu hatırlayarak su veren kişi de, onu yaratan Rahman'ın bahşettiği merhamet sıfatıyla donanımlı olduğu için fıtratına uygun hareket etmiştir. Farkında olmasak da her işimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken, adeta insanlarla ve diğer varlıklarla bir merhamet ilişkisi kuracağımızın sözünü vermiş oluyoruz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyen Yunus da mısralarıyla herhalde bunu anlatmak istemiştir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuran sevgili peygamberimiz birçok hadislerinde sadece insanlara değil hayvanlara karşı da merhametli olmamızı emretmiştir. Az önceki hadiste nasıl susuz köpeği sulayan bir kişinin günahlarının bağışlandığını bildirmişse, başka bir hadiste de bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Canlı hayvanların hedef taliminde kullanılmasını yasaklayan Allah Resulü, hayvanlara işaret konulurken aşırı gidilmesini de hoş görmemiştir. Bir sefer sırasında iki serçe yavrusunu yuvalarından alan arkadaşlarına kızmış ve yavruların onları arayan annelerinin yanına konulmasını istemiştir. Bir karınca yuvasını yakan kişileri de ateşle cezalandırmak, ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz diyerek uyarmıştır. İnsanların birbirlerine çok acımasız davrandığı bir dünyada, hayvanlara iyi muamele konusunun çok öncelikli olmadığı akla gelebilir ancak, mümin inancıyla, duygu ve düşüncesiyle, tutum ve davranışlarıyla ilkeli ve tutarlı olmak zorundadır. Dolayısıyla hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Kendi çocuklarına şefkat göstermeyenin başka çocuklara şefkat göstermesi beklenmez. Ailesiyle iyi ilişkiler kuramayan kişinin toplumsal ilişkileri de sağlıklı olmaz. Bileşik kaplar örneğinde olduğu gibi kişinin bir alandaki tutum ve davranışı diğer alanlarda nasıl davranacağının göstergesi gibidir. Müslüman hayatın her alanında içiyle dışıyla bir olmak, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak zorundadır. Onun için münafıklık ve ikiyüzlülük yasaklanmış ve yerilmiştir. Hayvanlara karşı davranışlarına bakarak insanların genel karakterleri ve ruh halleri konusunda yaklaşık bir fikir sahibi olmak mümkündür. Buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın insanların istifadesine sunduğu varlıkları amacının dışında kullanan, onlara kötü ve acımasız davranan kişilerin sağlıklı bir ruh hali içinde olmadıkları söylenebilir. Örneğin spor olsun diye yılda binlerce boğayı öldüren ve bunu zevkle seyreden insanların günlük hayatlarında nasıl davrandıkları incelenmeye değer bir olgudur. Müşterilerinin keyfi için canlı canlı beyinleri çıkarılan maymunların çığlıkları karşısında kılı kıpırdamayan çağdaş insanın başka hangi vahşet ve zulüm için rahatsızlık duyacağı oldukça şüphelidir. Mümin her davranışında, hatta en acımasız görünen eylemlerinde bile merhameti elden bırakmamak zorundadır. Onun için düşmanına bile onun tecavüzü kadar karşılık verecek hiçbir zaman haddi aşmayacaktır. Hangi durumda olursa olsun işkenceye başvurmayacaktır. İbadet amacıyla ve muhtaçlara yardım kastıyla kestiği kurbanını en kolay ve zahmetsiz biçimde kesecek, imkan ölçüsünde şoklama ve uyuşturma gibi yeni tekniklere başvurma yolunu arayacaktır. Amaç, acıyı ve sıkıntıyı artırmak değil, en kısa ve zahmetsiz yoldan istenilen hedefe ulaşmaktır. Velhasıl bu dünyada kendi hizmetine ve kullanımına sunulan her şeyin hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde olan Müslüman, bilerek karıncayı bile incitmeyecek bir hayat tarzını benimsemek durumundadır. Bilmeden verdiği zarardan dolayı duasında duyur, kuşlar, huşur, haşerat, hayvanat hakkı için Allah'tan af dilemi duyarlılığına sahip bir mümin, şairin ifadesiyle ne kimseyi incitecek ne de kimseden incinecektir. Cihan bağında ey aşık, budur maksudu insu cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
3: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa? Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin.
4: Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
5: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
6: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
0: 34. bölüm.
6: Selman'ın yolculuğu İran'da başlamıştı. Hak dinin ne olduğunu bulmaya ömrünü adayan bu genç, Medineli bir Yahudi'ye köle olarak satılmış ve yolu en sonunda Medine'ye düşmüştü. Peygamberimizin bulunduğu şehre geldiğini duyan Selman, onu görmek için sabırsızlanıyordu. Efendisinin dikkatini çekmeden Resulullah'ı görmeye gitmek istiyordu. Nihayet bir gün bu fırsatı yakaladı.
7: Selman, sahibimiz akşama kadar gelmeyecek. Bugün gidebiliriz.
5: Öyle mi? Birkaç parça yiyecek hazırlamıştım. Onları alayım çıkalım.
7: Tamam, ben seni dışarıda bekliyorum. Yaklaştık. İleride gördüğün kalabalık var ya.
5: Evet.
7: Onlar onun arkadaşları. Bazılarını bir önceki seferde yanlarında görmüştüm.
5: Yaklaşalım biraz daha. Merhaba.
6: Peygamberimiz merhaba diye yanıtladı Selman'ı.
5: Allah'ım, yıllardır seni arıyorum. Hak dini bulmaya çalışıyorum. Bu adam gerçekten peygamber mi? Tertemiz bir yüzü var. Bakışları ne kadar derin. Bu yüz yalancı yüzü değil. Fiziği muntazam. Ruhunun güzelliği de tavırlarına yansıyor. Eğer aradığımı bulduysam yaşadığım her şeye değer. Rahip bana son peygamberin özelliklerini sayarken sadaka olarak verilen şeyleri asla kendisine veya ailesine kullanmadığını, ancak hediye olarak verilen şeyleri kabul ettiğini söylemişti. Şu sepettekileri ona ikram edeceğim. Bakalım neler olacak. Sizin memleketinizi bırakıp buraya geldiğinizi duydum. Beraberinizde sizin gibi göç eden arkadaşlarınız varmış. Şu gördüğünüz yiyecekleri sadaka olarak vermek istiyordum. Kabul ederseniz sevinirim.
6: Peygamberimiz teşekkür ettikten sonra bu yiyeceklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını emretti. Kendisi hiç yemedi.
5: Bu bir. Ama emin olmam lazım. Ama ben size de ikram etmiştim. Almadınız.
6: Peygamberimiz, biz peygamberler sadaka malından yemeyiz, dedi.
5: Şunu da hediye olarak getirmiştim. Siz de buyurun lütfen.
6: Resulullah bu hediyeyi kabul etti.
5: Acaba bundan kendi yiyecek mi bakalım? Evet, ikramımdan kendi de yedi. Bu da iki. Son bir işaret kaldı. Onu da görürsem hiç şüphem kalmayacak. Rahip bir de nübüvvet mühüründen bahsetmişti. Sırtında bir yerde adeta peygamber.

0: peygamber olduğuna dair bir işaret varmış. Bir müddet civarında bulunursam sanırım onu da görürüm.
1: Selman aradığı ilk işareti bulmuştu. Çok heyecanlıydı. Artık fırsat buldukça Resulullah'ın yanına geliyor, onunla sohbet ediyordu. Derken bir gün peygamberimizin sırtındaki nübüvvet mührünü de gördü. İçi içine sığmıyordu. Ağlayarak peygamberimize sarıldı.
0: Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın elçisisin. Yıllardır aradığım şeyi buldum. Hamdolsun. Binlerce şükürler olsun. Demek buraya köle olmamda da, buraya getirilmemde de bir hikmet varmış.
1: Ashab-ı kiram yıllardır peygamberimizi aradığını söyleyen bu adamı hayretler içinde izliyordu. Selman gözyaşları içinde konuşmaya devam etti.
0: Ya Resulallah, ben sizi bulabilmek için ta Fars diyarından geldim.
1: Peygamberimiz Selman'ın hikayesini dinlemek isteyince Selman anlatmaya başladı.
0: Ben Ram Hürmüz'ün C köyünde dünyaya geldim. Dedelerimden Behbüzan İran hükümdarlarındandır. Babam bulunduğumuz köyün lideriydi. Gözün alabildiğince topraklarımız vardı. Babam bana çok düşkündü. Başıma bir kötülük gelmesin diye üstüme titrerdi.
1: Selman'ın hayat hikayesi hem Resulullah'ı hem de ashabını çok etkilemişti. O anlattıkça dinleyenler ağlıyordu. Bu koca yürekli adama saygıları artmıştı. Artık Selman, Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından biriydi.

0: Peygamberimizin Medine'ye geldiğinde yaptığı işlerden biri, Medine ve çevresinde yaşayan ve birbirine düşman olan unsurlardan barış içinde yaşayan düzenli bir toplum oluşturmak oldu. Bunun için Medineli Araplar ve Yahudiler Enes bin Malik'in evinde toplandılar.
1: Herkes geldiğine göre toplantıya başlayabiliriz. Biliyorsunuz, Medine'de artık 3 grup olarak yaşıyoruz. Biz Müslümanlar, İslamiyet'i kabul etmemiş Araplar ve siz Yahudiler. Biz farklılıklarımıza rağmen birbirimizle uyum içinde yaşamalıyız. Bu toplantımızın amacı Medine'de bir şehir devleti kurmaktır.
2: Evet, bundan sonra bir arada yaşayacağımız için bazı düzenlemeler getirmemiz gerek.
3: Güvenliğimiz sağlanmalı.
2: Her birimizin dini değerlerine saygı gösterilmeli.
3: Konuşulacak bir sürü mesele var.
1: Medine'de nüfusun büyük çoğunluğunu biz oluşturuyoruz. Evs ve Hazreç'ten Müslüman olmayan çok az kişi kaldı. Dolayısıyla bizim liderimiz Resulullah'tır. Medine'de kurulacak yeni devletin başkanı da o olmalıdır.
3: Adaletli olmanız şartıyla kabul edebiliriz.
1: Peki. Resulullah'ın sizler için hazırlattığı bir antlaşma metni var. Maddeleri size okuyayım. Adaletli olup olmadığına siz karar verin.
2: Oku bakalım, dinliyoruz.
3: Dinliyoruz.
4: Oku bakalım. Dinliyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bu yazı Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Kureyşli ve Medineli Müslümanlarla onlara tabi olanlar içindir. İşte bunlar diğer insanlardan ayrı bir ümmet oluştururlar. Kureyş'ten olan muhacirler ve Medineli Müslümanlar kendi aralarında adet olduğu üzere birbirlerinin kan diyetlerini öderler. Müminler kendi aralarında bu tip borçları bulunan hiç kimseyi bu durumda bırakmayacaklar. Kurtuluş fidyelerini veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara göre vereceklerdir. Hiçbir mümin diğer müminin aleyhine olacak bir anlaşma yapmayacaktır. Müminler kendi aralarında haksızlık yapan ya da bunu tasarlayana, müminler arasında bir karışıklık çıkarmaya çalışan kimseye, bu kişi onlardan birinin evladı bile olsa mani olacaklardır. Hiçbir mümin bir kafir için bir mümini öldüremez ve mümin aleyhine hiçbir kafire yardım edemez. Yahudilerden bu antlaşmayı kabul edenler, düşmanla işbirliği yapmadığı müddetçe Müslümanlar onlara yardım edecektir. Üzerinde anlaşmazlığa düşülen herhangi bir konu çözümü için Resulullah'a götürülecektir. Okumaya devam ediyorum. Diğer maddeler şöyle. Medine'ye dışarıdan yapılan saldırılarda Müslümanlarla Yahudiler birlik olacaklardır. Böyle bir savaş esnasında Yahudiler, müminler gibi savaş masraflarını karşılamak mecburiyetindedirler. Yahudilere sığınanlar onlardan sayılacaktır. Yahudilerden hiç kimse Muhammed'in izni olmadan Müslümanlarla birlikte bir askeri sefere çıkamayacaktır. Bir savaş gerçekleştiğinde Yahudilerin masrafları kendi üzerine ve Müslümanların masrafları kendi üzerinedir. Hiç kimse müttefiklerinin aleyhinde bir girişimde bulunamaz. Medine mukaddes bir yerdir. Müslümanlar ve Yahudiler arasında Medine'ye saldıracaklara karşı yardımlaşma yapılacaktır. Yahudiler Müslümanlar tarafından barışa davet edilirse bunu derhal kabul edeceklerdir. Şayet Yahudiler Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek olurlarsa müminlere karşı aynı haklara sahip olacaklardır. Evet, maddeler bunlar. Şimdi gelin üzerinde konuşalım.
0: Bazı Yahudi kabilelerin katılımı geç olmuş olsa bile Yahudiler sözleşmeyi kabul ettiler. Resulullah bu antlaşmayla kendisinin başkan olduğu bir şehir devleti kurmuştu. Yahudilerin maddeleri kabulüyle merkezi otorite tamamen Peygamberimize ait oluyordu. Medine şehir devletini kuran bu yazılı metinle şehirde yaşayan tüm grupların katıldığı siyasi bir yapılanma meydana getirilmişti. Medine'nin kalbi Mescid-i Nebevi'ydi. Yapımı 7 ay kadar süren bu mescidin temelinde taş kullanılmış, duvarları kerpiçle yükseltilmişti. Peygamberimizin kalması için inşa edilen ev ise yan yana sıralanmış küçük odalardan oluşmaktaydı. Bir insanın elinin tavanına ulaşabileceği bir yükseklikte yapılan bu dairelerin kapıları ise kıldan mamuldü. Bu odacıklar mescide bitişikti. Mescit sadece ibadethane olarak kullanılmıyordu. Müslümanların bir araya geldikleri her türlü kararın alındığı yerdi. Ayrıca fakir, kimsesiz ve barınağı olmayan Müslümanların kalabileceği bir kısım da yapılmıştı. Buraya Suffa denilirdi. Peygamberimiz kalacağı yer tamamlanınca Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinden ayrılarak kendi odalarından birine yerleşti. Vakit namazları Resulullah'ın imamlığında kılınıyordu. Güneşin hararetinin arttığı bir gün Müslümanlar dayanamayıp peygamberimize geldiler.
3: Ya Resulallah, sıcağın şiddeti arttı.
5: Namaz kılarken dayanmamız zor oluyor. Müsaade edersen mescidin üstünü kapatmak istiyoruz.
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul edince çalışmaya koyuldular. Hurma gövdelerinden direkler dikildi. Onların üzerlerine kalaslar atıldıktan sonra hurma yapraklarıyla ısır otu serildi. Fakat bu tavan kaplaması yağan yağmurların mescide dolmasına engel olamıyordu. Hatta bir gün yağan yağmur sebebiyle mescidin zemini balçık haline geldi.
1: Ya Resulallah, hepimiz çamur içinde kaldık. Sizin de alnınız ve burnunuz çamur içinde kalmış. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Mescidin üstünü haç kararak örsek dedik, kabul etmediniz. Bari zeminini sağlamlaştırsak, ince kum getirip döksek, ne dersiniz?
0: Peygamberimiz bunun iyi bir fikir olduğunu söyledi ve zemine denildiği gibi ince kum serildi. Bundan sonra yağan yağmurlar çamur haline gelip de insanları rahatsız etmedi. Yatsı ve sabah namazları vaktinde hava karardığı için mescidin aydınlatılması da önemli bir problemdi. Önceleri hurma dalları ve yaprakları yakılıyordu. Bir gün Temimi Dari temin ettiği iki kandili Mescid-i Nebevi'ye astırdı. Akşam olup da Müslümanlar mescidin aydınlık olduğunu görünce hem sevindiler hem de şaşırdılar.
6: Ne güzel olmuş. Bunları kim getirdi acaba?
7: Kim yaptırmış gerçekten?
0: Peygamberimiz bunu kimin yaptırdığını sordu.
8: Temimi Dari yaptırmış ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, sen mescidi nurlandırdın, Allah da seni dünyada ve ahirette nurlandırsın diyerek Temim'e teşekkür etti. Mescidin inşası bitmişti. Şimdi çözülmesi gereken bir mesele daha vardı. İnsanların namaza nasıl davet edileceği.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Büreyde'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı bitirle noktalayın.

0: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
3: Üç şey ölenin mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir.

0: sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını, Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller, sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O, evet, ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan mükafat bekliyor musun buyurdu. O, evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder: Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yuduğu ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

ve buyurmuştur: kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

0: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misiniz dedim. Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.
3: Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.
4: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki ensardan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine

geçer mi diye soruyorlar de. Ama bizim kim olduğumuzu söyleme dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim onlar buyurdu. Bilal de, Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir dedi. Bunun üzerine Resulullah, hangi Zeynep dedi. Abdullah bin Mesud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh, Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam Esselamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.

0: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince, Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İnsanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet" diye dua et.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor." buyurdu.

0: Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Ebu Katade'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: El-ihsanu en ta'budallâhe ke'enneke terâh, fe'in lem tekun terâh, fe'innehu yarâk.
3: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında, salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında, insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse, bilinmeli ki Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Enes'ten radıyallahu anh, rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var, buyurdu.

Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık "Benden ne istersin?" diye sordu. "Cennette seninle beraber olmak isterim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Başka bir şey istesen," dedi. "Benim isteğim budur," dedim. "O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et," buyurdu.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce, Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da "Evet ya Resulallah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrukla birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mes'ud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Ebu Said'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Sabahın şu ilk ışıkları ne kadar güzel değil mi?
1: Evet, çok güzel. Hatta güneş tam böyleyken hava iyice ısınmadan uyumak ne güzel olurdu.
0: Değil mi? Keşke biraz uyuyup dinlensek de yola öyle devam etsek.
1: Zaten durup dinlenmezsek ben birazdan atın üstünde uyuyakalacağım.
0: Ben de. Çölün kumları sıcacık bir yatak gibi görünüyor şu an gözüme.
2: Peygamber Efendimiz Tebük Savaşı öncesi ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste gidiyorlardı. Allah'ın Resulü başını çevirip geriye bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırdı.
3: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Kutlu Nebi Muaz'a yaklaş dedi.
3: Olur ey Allah'ın elçisi.
2: Muaz Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Hazreti Peygamber, insanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar.
2: Hazreti Peygamber, evet ben de uyuklamışım dedi. Muaz dikkatlice Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordu. Bu kadar yakından onu izlemek Muaz'ı mutlu ediyordu. Resulullah'ın yüzünde müjde verici bir ifade olduğunu fark edince şöyle dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum.
2: Hazreti Peygamber, buyur, dilediğini sor dedi.
3: Cenneti düşünüyorum ey Allah'ın Resulü. Siz anlattıkça, cennet hakkında daha çok şey öğrendikçe cennete girme isteğim gitgide artıyor. Bana kendisiyle cennete girebileceğim bir iş söylerseniz başka da bir şeyi sormam.
2: Allah'ın kutlu elçisi, aferin. Sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın dedi.
3: Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarlasan.
2: Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim dedi.
3: Elbette ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun, buyur.
2: Allah'ın kutlu elçisi Muaz'a baktı ve bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır dedi. Bir süre Muaz'ın gözlerine baktı. Muaz, herkesin uykulu olduğu bu vakitte gözlerini iyice açmış, pür dikkat Allah'ın Resulünü dinliyordu. Kutlu Nebi konuşmasına devam etti. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır dedi. Muaz, Hazreti Peygamber'i can kulağıyla dinliyor ve ondan yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyordu. Edeple başını eğdi ve Allah'ın Resulü bineğiyle hareket edince onu takip edip izinden gitti.

0: gitmeye başladı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa tıkkı doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.

Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrailoğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır." buyurdu.

Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu. Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden

0: Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kuğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda malından bir çift, at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir. Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum, buyurdu.

0: Neden? Radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلْ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ.
3: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu, Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Ayetiyle buyurmaktadır. Anne ve baba, çocukların varlık alemine gelmesine vesiledir. Her türlü fedakarlıkla çocuklarını büyütürler. Çocuklarının ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden seve seve yerine getirirler. Onların sahip olduğu imkan ve değerleri korumaya ve geliştirmeye çalışırlar. Bütün bunlar anne ve babanın önemini ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyilik kelimesiyle anne ve babanın kalplerini kırmamayı, yaşlılıklarında ihtiyaçlarını görmeyi ve onlara gönülden bağlanmayı ifade etmiştir. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın dargınlığı ve öfkesi de anne ve babanın dargınlığı ve öfkesindedir. Bu nedenle anne ve babamıza iyilik edelim, hayır dualarını almamızı sağlayacak davranışlarda bulunalım ve böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanalım.
2: Kırk hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi, sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu. Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse

kıbleye karşı tükürmesin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta mifer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.
4: Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri, haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Resim'deydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cami ve ezan, Allah'ın evine kutlu çağrı. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh, Medine'deki mescidi yeniden inşa etmek istemiş, halk bunu hoş görmeyerek onu olduğu gibi bırakmasını talep etmişti. Hazreti Osman dedi ki, ben Allah Resulü'nü şöyle derken işittim, her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin bir benzerini bina eder. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse

0: mescitleri namaz ve zikir için kendine yer yurt edindiğinde, Allah onun bu durumuna gurbetten dönen kişiye ailesinin sevindiği gibi sevinir. Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Allah Resulü mahallelerde mescitler inşa edilmesini, buraların temiz tutulmasını ve güzel kokularla kokulandırılmasını emretti. Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim sarımsak veya soğan yemişse bizden ya da mescidimizden uzak dursun ve evinde otursun. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir hadiste Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ancak üç mescide ibadet maksadıyla gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensardan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber, insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine, namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirrabbi, Resulullah'ın düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, ''Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden birisi yanıma geldi ve bana ezanı öğretti.'' diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah, ''Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu tekrarlayarak ezan oku.'' buyurdu. Ömer bin Hattab'dan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde sizden biri de Allahu Ekber, Allahu Ekber derse, sonra müezzin Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde o da Eşhedü en la ilahe illallah derse, ardından müezzin Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde o da Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derse, sonra müezzin Hayye ala salah dediğinde o La havle ve la kuvvete illa billah derse, sonra müezzin Hayye alel felah dediğinde o La havle ve la kuvvete illa billah derse, ardından müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dediğinde o da Allahu Ekber, Allahu Ekber derse, sonra müezzin La ilahe illallah dediğinde o da bütün kalbiyle La ilahe illallah derse cennete girer. Madan bin Ebu Talha el-Yamuri anlatıyor. Ebu Derda bana evin nerede diye sordu. Hıms şehrinin dışında bir köyde diye cevap verdim. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, Resulullah'ı şöyle derken işittim. Bir köyde üç kişi bulunur da ezan okunmaz ve orada namaz kılınmazsa şeytan onlara musallat olur. Sen cemaate devam et. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ezanla kâmet arasında yapılan dua geri çevrilmez. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki sevabı bilselerdi, ezan okumak ve birinci safta yer almak için aralarında kura çekmekten başka bir yol bulamazlar ve sonunda kura çekerlerdi. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Müezzin sesini ulaştırmak için ne kadar güç sarf ederse o kadar bağışlanır. Kuru ve yaş ne varsa hepsi onun lehine şahitlik eder. Cemaatle namaza katılan kimseye de 25 namaz sevabı yazılır ve 2 namaz arasındaki günahları affedilir. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim ezanı işitince Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur derse, kıyamet günü şefaatim ona helal olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor: ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölçüyü biraz da fazla tut dedi.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir giysiyi getirip Hazreti Peygamber'e vermiş ve bunu giyesin diye ördüm demiş. Peygamber Efendimiz hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gelmiş. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz dediğinde, insanların en cömerti olan Resul-i Ekrem, peki deyip evine dönüp o giysiyi katlayarak isteyen sahabiye göndermiştir.

aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hüreyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" "Cennetini istiyorlar." "Cennetimi gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, görmediler." "Cenneti görselerdi ne yaparlardı?" "Senden güvenceni isterlerdi." "Benden neden dolayı güvence isterlerdi?" "Ateşinden ya Rabbi." "Ateşimi gördüler mi?" "Hayır, görmediler." "Ateşimi görselerdi ne yaparlardı?" "Senden bağışlanma dilerlerdi." Bunun üzerine Yüce Allah, "Ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim" buyurur. Bunun üzerine melekler, "Ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu" derler. Bunun üzerine Yüce Allah, "Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz" buyurur.

0: Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: edilmiştir. Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
0: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

Bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.''

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
1: أنستن radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine: Ya Cebrail, bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتوا بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip: Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim buyurdu. Sahabiler: Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır buyurdu. Sahabiler: Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler: Tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de: işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Peygamber Efendimizin gençlik arkadaşlarından olan Hakim bin Hizam ona şöyle dedi. Ya Resulallah, biri bana geliyor ve bende olmayan bir şeyi satmamı istiyor. Onu bu kimseye satmak için çarşıdan satın alayım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sende olmayan bir şeyi satma buyurdu.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.
0: An Ebi Hureyre radıyallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben, dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben, yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa, İstediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Kıbrıs şehidi hanım sahabi Ümmü Haram binti Milhan. Allah'ın elçisi zaman zaman yaptığı gibi o günde süt teyzesinin evinde öğle uykusuna yatmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz'den birkaç yaş büyük olan bu süt teyze Ümmü Haram binti Milhan'dan başkası değildi. Medineli Ensari bir hanımdı. Peygamberimiz onu ziyaret ettiğinde dünyalar onun olurdu adeta. Resulullah'ın saçlarını tarar, ona ikramda bulunurdu. O günde yine Resulullah kendisine ziyarete gelmiş, bir miktar istirahat etmek üzere yatıp uyumuştu ki birdenbire gülümseyerek uykudan uyandı. Ümmü Haram Resulullah'ı dikkat ve hayranlıkla izlemekteydi. Onun gülümseyerek gözlerini açması da dikkatinden kaçmadı. Öyle ya, o Allah'ın elçisiydi. Uykuda da vahiy alır, bir takım müjdelere mazhar kılınabilirdi. İşte o günde ne görerek uyandıysa, bunu Peygamber Efendimiz'den ilk dinleyen olan Ümmü Haram olacaktı. Derhal vakit kaybetmeden heyecanla bu gülümsemenin nedenini sordu. Allah'ın elçisi şöyle cevap verdi. Bana ümmetimden cihada çıkacak bir topluluk gösterildi. Adeta tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi deniz seferine çıktıklarını gördüm. Sonra durdu ve ardından, ümmetimden ilk deniz seferi yapacak ordu cenneti kazanmıştır buyurdu. Bu olağanüstü bir müjdeydi. Allah yolunda deniz seferine çıkacak olan orduyu Hazreti Peygamber cennette tahtlara kurulmuş hükümdarlar gibi nimet içinde görmüştü rüyasında. Ve o ordudaki askerleri de açıkça cennetle müjdelemişti. Ne büyük bahtiyarlıktı bu. Acaba kimlere nasip olacaktı bu kıymetli sefer? Bir an büyük bir ümit kapladı Ümmü Haram'ın gönlünü. Aklından, yüreğinden geçenleri saklamadı. Ya Resulallah, ben de onların içinde olacak mıyım diye sordu. Ancak henüz cevabını almadan eklemeyi ihmal etmedi. Dua et, ben de onlardan olayım. Allah Resulü Ümmü Haram'ın deniz seferine çıkacak ilk İslam ordusu içinde yer alması için dua etti. Artık içi içine sığmıyordu Ümmü Haram'ın. Onun bir hanım olmasını deniz seferine katılmasının önünde bir engel olarak görmemişti Allah Resulü. Bilakis o sefere katılması için dua buyurmuştu. Böylece sevgili süt teyzesi, Allah'ın elçisine duyduğu muhabbetin, gösterdiği hürmet ve ikramın karşılığını almış gibiydi. Ümmü Haram bu kıymetli müjdenin heyecanı içindeyken Resulullah tekrar uykuya dalmıştı bile. Aradan kısa bir süre daha geçti. Ümmü Haram Resulullah'ın başından ayrılmamış, onu izlemeye devam etmekteydi. Peygamber Efendimiz yine tebessümle açtı gözlerini. Ümmü Haram yine heyecanla baktı onun güzel yüzüne. Acaba bu defa neler görmüştü? Dayanamadı, tekrar sordu. Resulullah bu kez bir başka müjde vermekteydi. Ümmetimden Kayser'in şehrine sefere çıkacak olan orduyu Allah bağışlamıştır buyurdu. Kayser'in şehri, yani Bizans şehri, İstanbul. Ta oralara kadar mı gidecekti İslam orduları? Ümmü Haram'ın heyecanı, coşkusu gitgide artıyordu. İlerleyen yaşına rağmen Allah yolunda bir şeyler yapabilme azminden hiçbir şeyi kaybetmemişti. Yine bir ümitle sordu. Ya Resulallah, ben de onlar arasında olacak mıyım? Dua et, onlardan olayım dedi. Resulullah tebessümle Ümmü Haram'ın yüzüne baktı. Sen ilk grupta olacaksın buyurdu. İstanbul seferi değil, ancak gelecekte bir deniz seferi bekliyordu demek ki Ümmü Haram'ı. Kim bilir, belki de Allah şehitlik nasip ederdi. Bu ümit hiç sönmedi Ümmü Haram'ın yüreğinde. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ömer'in halifelik yıllarında Ümmü Haram kocası Ubade bin Samit'le beraber Şam topraklarına yerleşti. Hazreti Ömer Ubade'yi bu topraklara öğretmen olarak tayin etmişti. Hicretin 15. senesiydi. Henüz fethedilen bölgede İslam'a yeni giren topluluklara İslam dinini öğretmekle görevlendirilmiş birkaç sahabiden biriydi Ubade bin Samit. Böylece karı koca ana vatanları olan Medine'den ayrılmış, Suriye topraklarında ikamet etmeye başlamışlardı. Ümmü Haram ve eşi Suriye topraklarındayken Hazreti Ömer vefat etmiş, Hazreti Osman'ın halifelik yılları başlamıştı. Suriye valisi Muaviye bin Ebi Süfyan, Bizans'a karşı karadan yürütülen mücadelenin yetersiz olduğu kanaatindeydi.
halife Hazreti Osman'ı Kıbrıs'a sefer düzenleme konusunda ikna etti. Müslümanlar hicretin 27. senesinde 1700 gemilik bir filoyla Akka'dan Kıbrıs'a doğru yola koyuldu. Bu ordunun içinde Ümmü Haram ve Übade bin Samit de vardı. Aynen Hazreti Peygamber'in müjdelediği gibi gemilerle ve ihtişamla yola koyulmuş bir ordu. Müslümanların ilk deniz seferi olarak da tarihe geçti Kıbrıs seferi. Müslümanlar Kıbrıs'a ulaşıp şehri kuşattılar. Kuşatma sonunda Kıbrıs barış yoluyla fethedildi. İslam ordusu zafer coşkusuyla geri dönmek üzere yola koyulacaktı ki Ümmü Haram'ın bindiği at tökezleyiverdi ve Ümmü Haram atından düşerek can verdi. Allah Teala ona şehitlik nasip etmişti. Kıbrıs toprakları artık peygamberin süt teyzesini, değerli bir dostunu, ilk deniz seferinin hanım sahabi şehidini bağrına basacaktı. Ümmü Haram Kıbrıs'ta defnedildi. Kıbrıs için kıyamete kadar sürecek bir şeref vesilesi oldu Ümmü Haram'ı ağırlamak. Kıbrıslılar Hala Sultan

Sultan dediler ona. Hala Sultan Türbesi Kıbrıs'ın incisi, ziyaretgahı oldu. Bugün Kıbrıs Rum kesiminde yer alan türbesiyle Ümmü Haram, peygamber dostlarından, kıymetli gönül sultanlarından biri olarak tarihimizde iz bıraktı.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
3: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen İdeal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım, buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

0: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى.
1: Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir: güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp da onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Übey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince rahmet elçisi, doğru, doğru yapmışlar, ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
0: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه، فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت، لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
0: An Hudeyfe ve Ebi Zer radıyallahu anhuma kâlâ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: حذيفة وأبو زردن رضي الله عنهما şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur, bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş yine onadır derdi.
2: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Naam, innemen nisa'u şakâikur rical.
2: Kadınlar, erkeklerin bir bütünü tamamlayan diğer yarısıdır. Rabbimiz, yeryüzünde pek çok şeyi kendisine emanet edeceği halife olarak insanı seçti. Kadını ve erkeği birbirlerine üstün ya da rakip değil, dost kıldı. Birbirlerini uyararak dostluğun gereğini ve diğer sorumluluklarını yerine getirdiklerinde onları merhametiyle kuşatacağı müjdesini verdi. İslam kadına hayattaki tüm rollerini yerine getirirken değerli olduğunu hissettirdi. Rabbimiz açlık ya da ailelerini utandıracağı korkusuyla öldürülen kız çocuklarının hakkının hesap günü öncelikli olarak sorulacağını bildirdi. Sevgili Peygamberimiz, her kim şu kız çocuklarını yetiştirirken bir takım zorluklara katlanırsa, bu kızlar onun için

0: bu birlikteliği huzur veren bir yuvaya dönüştüreceğini Rabbimiz haber vermiştir. Peygamber Efendimiz bu gerçeği Veda Haccı'nda müminlere tekrar hatırlattı. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Eşlere güzel muamele etmenin, dünya mutluluğu yanında, kişiye Allah rızasını kazandıran bir davranış olduğunu, insanların en hayırlısı müjdeledi. Sizin en hayırlınız, ailelerine en güzel muamelede bulunanınızdır. Rabbimiz, kulluk görevinde kadın ve erkeğe eşit sorumluluk verdi. Eşit ödül vaat etti. Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa Suresi 124. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, annelik gibi sorumluluğu yüksek bir görevi üstlenen kadının, saygıyı ve özel bir ilgiyi hak ettiğini belirtti. Kendisine sorulan, insanlar arasında iyi davranmama en çok layık olan kimdir sorusuna, 3 defa üst üste annendir cevabını verdi.
1: 40 Hadiste Sosyal Hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
4: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: Vail bin Hucr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu üzüm asması deyin.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا وفي رواية لمسلم مساجدنا
0: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
1: An Zeyd ibn Thabit radıyallahu anh enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem قال صلوا ايها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
0: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi İnsanın evinde kıldığı namazdır.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Numan bin Beşir anlatıyor. Babam servetinin bir kısmını bana bağışladı. Bunun üzerine annem Amra bint Revaha, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olmadıkça ben bu işe razı değilim dedi. Babam bana yaptığı bağışa şahit olmasını istemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu bütün çocuklarına yaptın mı diye sordu. Babam hayır diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun buyurdu. Babam da geri döndü ve bağışından vazgeçti.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur.
0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim, Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu an, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.
0: وعنه رضي الله عنه قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
1: سهل بن سعد şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: أبو موسى رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: مغيرة بن شعبة رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima menahte ve la yenfeu zel ceddi minkel ceddu. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların hali şuna benzer. Bir adam bazı kimseleri sabahtan geceye kadar çalışmak üzere ücretle tutar. Bu işçiler günün yarısına kadar çalıştıktan sonra senin vereceğin ücrete ihtiyacımız yok, şu ana kadar yaptığımız iş için de para istemiyoruz derler. Adam onlara, böyle yapmayın, işinizin kalanını tamamlayın, ücretinizi tam olarak alın der. Ama bunu reddederek oradan ayrılırlar. Bunun üzerine adam başkalarını ücretle tutup, şu günü tamamlayın da öncekilere vaat ettiğim gündeliği size tam olarak vereyim der. Bu ikinci grup da çalışmaya koyulur. İkindi namazı vakti olunca bunlar da işin senin olsun, yaptığımız çalışmanın ücretini de istemiyoruz, İşi bırakıyoruz derler. Adam onlara, işinizin kalanını tamamlayın, zaten günün bitmesine çok az kaldı dediyse de bunu reddederler. Adam geri kalan zamanda çalışmaları için yeni işçiler tutar, onlar gün batıncaya kadar çalışırlar ve önceki iki grubun ücretini de alırlar. İşte bu, onlarla bu nuru, hidayeti kabul eden Müslümanların haline benzer.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.
1: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن.

0: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadille ev nadlime ev nuzlem اَوْ نُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا.
3: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Mü'minde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri de tevekküldür. Tevekkül, elimizden gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Cenab-ı Hakk'a havale etmektir. Sevinçte, kederde, bollukta, darlıkta, kısacası hayatımızın her anında Yüce Mevla'ya sığınmaktır. En zor anlarımızda yanımızda kimseyi bulamasak da ümidimizi kesmeden Yüce Rabbimizden yardım dilemektir. Tevekkül eden kişi Cenab-ı Hakk'a duyduğu güvenle sıkıntılara sabreder. Yüce Allah, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse, ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Ayetlerinde muhacir müminleri hem sabredip hem tevekkül ettiklerini ifade ederek övmüştür. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etmiş olsaydınız, tıpkı sabahleyin kursakları boş olarak çıkıp, akşam dolu olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi, sizler de rızıklandırılırdınız buyurarak, bir amaca ulaşabilmek için gerekenleri yerine getirdikten sonra, güç ve kudret sahibi Yüce Mevla'ya tam bir teslimiyetle tevekkül edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Tevekkülün nasıl yapılacağını Allah Resulü bize şu hadisi şerifinde göstermiştir. Kişi evinden çıkacağı zaman Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet sadece Allah'tandır dediği zaman o kişiye şöyle denilir. İşte şimdi sana rehberlik edilir. İhtiyaçların karşılanır ve korunursun. Peygamber Efendimizin bizlere yatağa girerken okunmasını tavsiye ettiği tevekkül ve teslimiyet dolu dua ise şu şekildedir. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. İşimi sana havale ettim. Azabından korkup, sevabını umup, sırtımı sana dayadım. Senden, azabından korunmanın ve güvende olmanın tek yolu ancak sana, rahmetine sığınmaktır. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygambere inandım. Beni öldürürsen bozulmamış fıtrat üzere öldür. Bu kelimeleri son sözlerim eyle. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
1: أبو مرثد كناز بن حسين رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: أبو قتادة رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım, okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu, Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davaları.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
2: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine o kimse oruç tut.

tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
1: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: جرير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
0: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin." Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Rahman'ın merhametli kulları. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Adamın biri yolda yürürken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi, suyunu içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan dolayı nemli toprağa yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam, "Benim başıma gelen susuzluk bunun başına da gelmiş" diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğini suladı. Allah onun bu davranışını şükranla karşıladı ve günahlarını bağışladı. Yanındakiler, "Ey Allah'ın elçisi, hayvanlara yaptığımız iyilikler konusunda da bize sevap var mı?" dediler. Allah Resulü, "Her canlı için sevap vardır" buyurdu.

0: Hadis, bir Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın tüm yarattıklarına karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğinin özlü bir ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah, bu yüce sıfatlarından sadece insanları değil, diğer canlıları da nasiplendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle rahmetini 100 parçaya ayıran yüce yaratıcı, 99'unu yanında tutarken birini yeryüzüne göndermiş. Bütün yaratıklar bu yüzde birlik kısımla birbirlerine merhamet etmişlerdir. Yavrusunu emzirirken ona dokunmasın diye ayağını kaldıran kısrak da bunun içindedir. Can sahibi her varlığın yavrularına şefkat göstermesi, her türlü tehlikeye karşı onları can pahasına koruması ancak merhamet duygusunun eseridir. Susuz kalan bir köpeğe kendi susuzluğunu hatırlayarak su veren kişi de, onu yaratan Rahman'ın bahşettiği merhamet sıfatıyla donanımlı olduğu için fıtratına uygun hareket etmiştir. Farkında olmasak da her işimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken, adeta insanlarla ve diğer varlıklarla bir merhamet ilişkisi kuracağımızın sözünü vermiş oluyoruz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyen Yunus da mısralarıyla herhalde bunu anlatmak istemiştir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuran sevgili peygamberimiz birçok hadislerinde sadece insanlara değil hayvanlara karşı da merhametli olmamızı emretmiştir. Az önceki hadiste nasıl susuz köpeği sulayan bir kişinin günahlarının bağışlandığını bildirmişse, başka bir hadiste de bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Canlı hayvanların hedef taliminde kullanılmasını yasaklayan Allah Resulü, hayvanlara işaret konulurken aşırı gidilmesini de hoş görmemiştir. Bir sefer sırasında iki serçe yavrusunu yuvalarından alan arkadaşlarına kızmış ve yavruların onları arayan annelerinin yanına konulmasını istemiştir. Bir karınca yuvasını yakan kişileri de ateşle cezalandırmak, ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz diyerek uyarmıştır. İnsanların birbirlerine çok acımasız davrandığı bir dünyada, hayvanlara iyi muamele konusunun çok öncelikli olmadığı akla gelebilir. Ancak mümin inancıyla, duygu ve düşüncesiyle, tutum ve davranışlarıyla ilkeli ve tutarlı olmak zorundadır. Dolayısıyla hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Kendi çocuklarına şefkat göstermeyenin başka çocuklara şefkat göstermesi beklenmez. Ailesiyle iyi ilişkiler kuramayan kişinin toplumsal ilişkileri de sağlıklı olmaz. Bileşik kaplar örneğinde olduğu gibi kişinin bir alandaki tutum ve davranışı diğer alanlarda nasıl davranacağının göstergesi gibidir. Müslüman hayatın her alanında içiyle dışıyla bir olmak, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak zorundadır. Onun için münafıklık ve ikiyüzlülük yasaklanmış ve yerilmiştir. Hayvanlara karşı davranışlarına bakarak insanların genel karakterleri ve ruh halleri konusunda yaklaşık bir fikir sahibi olmak mümkündür. Buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın insanların istifadesine sunduğu varlıkları amacının dışında kullanan, onlara kötü ve acımasız davranan kişilerin sağlıklı bir ruh hali içinde olmadıkları söylenebilir. Örneğin spor olsun diye yılda binlerce boğayı öldüren ve bunu zevkle seyreden insanların günlük hayatlarında nasıl davrandıkları incelenmeye değer bir olgudur. Müşterilerinin keyfi için canlı canlı beyinleri çıkarılan maymunların çığlıkları karşısında kılı kıpırdamayan çağdaş insanın başka hangi vahşet ve zulüm için rahatsızlık duyacağı oldukça şüphelidir. Mümin her davranışında, hatta en acımasız görünen eylemlerinde bile merhameti elden bırakmamak zorundadır. Onun için düşmanına bile onun tecavüzü kadar karşılık verecek, hiçbir zaman haddi aşmayacaktır. Hangi durumda olursa olsun işkenceye başvurmayacaktır. İbadet amacıyla ve muhtaçlara yardım kastıyla kestiği kurbanını en kolay ve zahmetsiz biçimde kesecek, imkan ölçüsünde şoklama ve uyuşturma gibi yeni tekniklere başvurma yolunu arayacaktır. Amaç, acıyı ve sıkıntıyı artırmak değil, en kısa ve zahmetsiz yoldan istenilen hedefe ulaşmaktır. Velhasıl bu dünyada kendi hizmetine ve kullanımına sunulan her şeyin hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde olan Müslüman, bilerek karıncayı bile incitmeyecek bir hayat tarzını benimsemek durumundadır. Bilmeden verdiği zarardan dolayı duasında duyur, kuşlar, huşur, haşerat, hayvanat hakkı için Allah'tan af dilemi duyarlılığına sahip bir mümin, şairin ifadesiyle ne kimseyi incitecek ne de kimseden incinecektir. Cihan bağında ey aşık, budur maksudu insu cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
2: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
1: Peki gelince ne olacak?
3: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
1: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa? Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin.
4: Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
5: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
6: Selman'ın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
0: 34. bölüm.
6: Selman'ın yolculuğu İran'da başlamıştı. Hak dinin ne olduğunu bulmaya ömrünü adayan bu genç, Medineli bir Yahudi'ye köle olarak satılmış ve yolu en sonunda Medine'ye düşmüştü. Peygamberimizin bulunduğu şehre geldiğini duyan Selman, onu görmek için sabırsızlanıyordu. Efendisinin dikkatini çekmeden Resulullah'ı görmeye gitmek istiyordu. Nihayet bir gün bu fırsatı yakaladı.
7: Selman, sahibimiz akşama kadar gelmeyecek. Bugün gidebiliriz.
5: Öyle mi? Birkaç parça yiyecek hazırlamıştım. Onları alayım çıkalım.
7: Tamam, ben seni dışarıda bekliyorum. Yaklaştık. İleride gördüğüm...